Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Güneyinde 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5. Akşam saatlerinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6. Yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5. Yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açık deniz karakol gemisi Camrom'un Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş ve bayrak çekimi töreninde konuştu. Erdoğan, sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız dedi. Erdoğan, 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakamı sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biriyiz ifadelerini kullandı. Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre terörle mücadele kanununun kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında kanunla 28 Aralık 2005 tarihli ve 5442 sayılı kanunun geçici birinci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresi 4 Haziran 2025'teki Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılan sürenin bitiminden itibaren bir yıl daha uzatıldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ürdün Ofisi, Beşar Esed rejiminin düşmesinin ardından Ürdün'den ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeli mülteci sayısının 200 bine ulaştığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait 190'a yakın insansız hava aracını Moskova'ya dahil çeşitli bölgeler üzerinde yok ettiklerini bildirdi. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Geyin'i 77-75 yendi. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 4. ve son maçında pazar günü Çin'le mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Türkiye organizasyonda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken Çin'in 5 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 16-26 derece. Atina az bulutlu 24-33. Belgrad az bulutlu 22-33. Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 9-16. Kiev az bulutlu 18-28. Kopenhag az bulutlu 15-21. Londra parçalı bulutlu 16-28. Madrid az bulutlu 23-40. Moskova az bulutlu 13-23. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 21-37. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 18-32. Roma az bulutlu 22-30. Saraybosna az bulutlu 15-27. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-33. Varşova parçalı bulutlu 15-26. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22-34. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 20-34 derece. Amman az bulutlu 20-35, Aşgabat az bulutlu 24-36, Nur Sultan az bulutlu 16-32, Bişkek parçalı bulutlu 19-29, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 21-30, Kabil az bulutlu 15-29, Kerkük az bulutlu 29-42, Kuveyt az bulutlu 34-43, Medine az bulutlu 32-45, Mekke az bulutlu 31-42, Riyad az bulutlu 28-44, Şam az bulutlu 18-38, Tahran az bulutlu 29-39, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 24-33, Tiflis parçalı bulutlu 18-28, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28 derece, Cezayir az bulutlu 24-37, Kahir az bulutlu 22-34, Melbourne parçalı bulutlu 9-14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16-22, New York parçalı bulutlu 19-27, Sydney az bulutlu 12-18, Washington parçalı bulutlu 19-30 derece, Çaturlunga parçalı bulutlu 19-30, Gümülcin az bulutlu 18-30, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 16-29, Konrad parçalı bulutlu 18-28, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18-31, Podgorica parçalı bulutlu 21-35, Selanik parçalı bulutlu 19-30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17-28, Taraglia parçalı bulutlu 19-31, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20-31, Zenitsa az bulutlu 18-32, Gazi Magosa az bulutlu 19-32, Girne az bulutlu 21-28, Lefkoşa az bulutlu 17-29, Güzelyurt az bulutlu 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

0: şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus. Teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle beraberiz. Değerli dinleyenlerimiz, bu hafta uzman konuğumuz Doktor Hüseyin Çimen. Kendileriyle yüksek tansiyon, hipertansiyon konusunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, sağ olun siz.
1: Ben teşekkür ediyorum vakit ayırıp bize katkıda bulunduğunuz için. Hocam, dinleyenler için kendinizi tanıtır mısınız?
2: 1966 Kıbrıs doğumluyum. İlk orta ve lise tahsilimi Kıbrıs'ta tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1992 yılında bitirdim. Daha sonra Ankara Numune Hastanesi'nde iç hastalıkları ihtisasımı tamamladım ve 1997 yılında iç hastalıklar uzmanı oldum. Daha sonra Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nde iç hastalıklar uzmanı ve başhekim olarak görev yaptım. 2003 yılında özel sektör çalışmalarıma başladım. Birçok hastanede iç hastalıklar uzmanı ve yönetici olarak çalıştıktan sonra 2 ay kadar önce kendi muayenehanemde hastalarıma hizmet vermeye başladım.
1: Evet, bize de konuk olduğunuz için ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili hocam, ülkemizde ve dünyada hipertansiyon çok fazla görülen ciddi bir rahatsızlık. Hipertansiyon tanısıyla başlayalım mı sohbetimize?
2: Tabii ki. Şimdi öncelikle tansiyon nedir sorusunu cevaplamak istiyorum. Tansiyon, kalbin damarlar üzerine yaptığı basınca verdiğimiz isimdir. Hipertansiyon ise kan basıncındaki yükselmeye verdiğimiz isimdir. 20 yaş ve üzerindeki erkeklerde %30, kadınlarda ise %35 oranında tansiyon yüksekliği görülmektedir. 60 yaş üzerine geldiğimiz zaman ise her 3 kişiden ikisinde hipertansiyon mevcuttur.
1: Evet, bir hayli de fazla aslında, değil mi hocam?
2: Evet, yani toplumumuzu en çok ilgilendiren rahatsızlıklardan bir tanesi.
1: Kadınlarda daha fazla. Peki hipertansiyonun tetiklediği diğer hastalıklar, ciddi riskler neler hocam? Onlardan da bahsedelim.
2: Şimdi hipertansiyon öncelikle kontrol altına alınmazsa birçok organımızı etkileyebilmektedir. Başta kalp yetmezliğine sebebiyet veren bir hastalık. Çünkü kalp bir dirence karşı çalıştığı için kendisini büyütecektir. Daha sonra da fonksiyonlarını bozmuş olacaktır. Dolayısıyla kalp yetmezliği gelişecektir. Aynı zamanda böbrekler üzerine olumsuz etkileri mevcuttur. İyi kontrol edilmezse böbrek rahatsızlıkları, kronik böbrek yetmezliğine dahi götürebilecek bir rahatsızlık.
1: Evet. Sevgili hocam, bu arada bize sorusu olan dinleyenlerimiz için ben bir telefon numaranızı vermek istiyorum. Sevgili dinleyenler, 0312 alan koduyla 220-25-11'den hocamıza sorunuz varsa arayıp sorabilirsiniz. Sevgili hocam, hipertansiyon ciddi anlamda böbrek, kalp yetmezliği, işte beyin kanaması gibi ciddi insanlarda risk taşıyor. Diyelim kişi kendini evde takip etmek istiyor. Yüksek mi değil mi, o değerlerden bahsederek ve evde kullanabileceği tansiyon aletlerinden bahsederek nasıl farkındalık yaratırız? Onunla ilgili devam edelim.
2: Tabii ki. Şimdi normal olarak bir insandaki ortalama tansiyon 120'ye 80 milimetre civa. Yani sistolik 120 milimetre civa, diastolik 80 milimetre civadır. Ve onun altında olan değerler normal tansiyonlu olan kişilerdir. Bizim prehipertansiyon dediğimiz, yani hipertansiyon öncesi durumda sistolik tansiyon 120 ile 139 arası, diastolik tansiyon 80 ile 89 arası milimetre civa olarak değerlendiriyoruz. Hafif derecede hipertansiyon dediğimiz olgular sistolik 140 ve 160 arası, diastolik 90 ile 100 arası milimetre civa olarak değerlendiriyoruz. Orta dereceli hipertansiyon 160-180 milimetre civa sistolik, 100-110 milimetre civa diastolik tansiyondur. Bir beşincisi malign hipertansiyon dediğimiz, tansiyonun sistolik 180, diyastolik 110 milimetre civarının üzerinde olduğu durumlara da malign hipertansiyon diyoruz. Şimdi kişiler nasıl bunu tespit edebilir? Ne gibi şikayetler yaratır tansiyon gibi sorularınız olursa? Şöyle cevaplayayım. Tansiyon çoğu zaman çok sinsi seyretmektedir. Çoğu zaman hiçbir bulgu ve belirti vermemektedir. Bu yüzden de kişi tansiyonun olup olmadığını bilmiyor. Bulguları sessizdir ve birçok organa zarar verdikten sonra biz ancak tansiyonu tespit edebiliyoruz çoğu zaman. Bunlar nedir? Bu belirtiler nelerdir? Onlardan kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Baş ağrısı, ensede ağrı, baş dönmesi, zaman zaman burun kanaması, yorgunluk, bulantı, görmede bozulma, terleme, kulak çınlaması, sinirlilik, çarpıntı ve kulakta uğultu gibi belirtiler olabilir. Ama hiçbir belirti de olmayabilir. Bunlar
1: ağrısı şikayet ben çok dinliyorum. Yani
2: evet,
1: sağlıklı
2: genelde baş
1: içinde.
2: Ağrısı, ense ağrısı, uğultu gibi şikayetlerle hastalarımız evet. geliyor. Ama hastaların birçoğu da muayene sırasında tespit ettiğimiz hastalar. Hiçbir şikayeti yok. Ölçüyorsunuz tansiyon 170'e 100 mesela.
1: Peki hocam diyelim şimdi hani bıçak kemiğe dayanmadan bizde genelde kimse hastaneye gitmiyor ya. Gerçi şimdi artık aile hekimlerimiz var işte her şey daha rahatlaştı falan. Ama kişi evde kendi başına kontrol etmek isterse basit olarak neler önerirsiniz?
2: Birincisi piyasada satılan birçok markada bilekten ölçen veya koldan ölçen otomatik tansiyon ölçer cihazları mevcuttur. Vatandaşlarımız bu cihazlardan bir tanesini satın alıp evde zaman zaman kendi tansiyonlarını ölçmelerinde fayda vardır. Özellikle de ailesinde hipertansiyon öyküsü olan kişilerin muhakkak bu kontrollerini yaptırmalarını öneririm. Herhangi bir şikayeti olan, bu biraz önce bahsettiğimiz belirti bulguları olan hastaların ise, kişilerin ise muhakkak günde bir iki defa tansiyonlarını ölçmelerinde fayda vardır. Bu ölçümleri nasıl yapacaklar? En az 10-15 dakika dinlendikten sonra tansiyonlarını ölçmelerinde fayda vardır.
1: Diyelim işte alışveriş yaptı veya işte ne bileyim dışarıdan geldi, merdivenlerden çıktı, eve girdi, hemen bakmasın.
2: Hemen bakmasınlar. Evet. Bir 10-15 dakika dinlendikten sonra daha doğru bir yanıt alırız.
1: Şimdi piyasada çok fazla tansiyon aleti var. Diyelim ben gidersem biliyorum ne alacağım ama bir de bu kullanım kolaylığı olması yönünden hangilerini tavsiye ediyorsunuz? Ve uzun ömürlü olması çok önemli tabii.
2: En kolay kullanım bilekten ölçen cihazlardır. Evet. Bir de koldan ölçen cihazlar mevcut, otomatik cihazlar. Koldan ölçenler daha güvenilirdir tabii ki. Ama yine de bu otomatik ölçen cihazların yanılma payı vardır. %10 ile 20 arasında tansiyonda, diyastolikte veya sistolikte yanıltıcı bulgu verebilir.
1: Çok az.
2: Ancak ancak bize bilgi verir ve yönlendirir.
1: Sevgili hocam, evde ölçüm yaparken diyelim baş ağrıdı veya işte ensesinde biraz önce bahsettiğiniz gibi sıkıntı var, başını kaldıramıyor. Evinde de yok. En yakın herhalde eczanelerde var değil mi?
2: Eczane, bu şey yapılacakları? Herhangi bir sağlık kuruluşu, herhangi bir hastane de ölçtürmesinde fayda vardı. Tabii ki sağlık personelinin tansiyonu ölçmesi daha doğru olur.
1: Evet.
2: Yani eczaneden ziyade sağlık personeli olan bir kişinin tansiyon ölçmesi daha doğrudur.
1: Evet, kişi kendisi yanlış takip de edebilir veya takibi alışana kadar tabii. profesyonellerden yardım tabii. alması daha doğru. Hocam, yalnızca yetişkinlerde mi tansiyon oluyor? Başka ne bileyim hangi grupta? İşte ben hamilelikte de olduğunu biliyorum mesela. Ama farklı yaşlarda da oluyor mu, görülebiliyor mu?
2: Hipertansiyon her yaşta görülebilir. Yani hipertansiyonun şu yaştan sonra görülecek veya şu yaştan önce görülmez diye bir durum yoktur. Her yaşta olabilir. Çünkü hipertansiyon biliyorsunuz esansiyel hipertansiyon ve sekonder hipertansiyon dediğimiz iki çeşit tansiyon vardır.
1: Evet.
2: Esansiyel hipertansiyonda bugünkü şartlarla biz yaptığımız tetkiklerle herhangi bir sebep bulamıyoruz. Yani şu sebeptir veya bu sebeptir diyemiyoruz. Ve ne ilginçtir ki de tansiyon hastalığının %95 hatta 95'ten fazlası esansiyel hipertansiyondur. Yani tetkiklerde, bulgularda herhangi bir patolojik değer yoktur. Sekonder hipertansiyonda ise Bunlar bir takım endokrin sistem hastalıkları, bir takım kalıtsal damar hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid bezi hastalıkları gibi bir takım hastalıklar sekonder hipertansiyona sebebiyet verir. Bu da %5 ile 10 arasındadır. Yani sebep bulabildiğimiz, tansiyonun sebebi budur diyebildiğimiz oran %5 ile 10 arasıdır. Bunlar da biraz evvel saydığım organlara ait hastalıklara bağlı.
1: Evet. Kronik tansiyon hastaları hariç diğer gruplarda en çok hangi grup dikkat etmeli? Örneğin gebelerde ben riskli olduğunu duymuştum
2: gebelerde,
1: ama.
2: Gebelerde tabii ki.
1: Gerçi her grupta risklidir herhalde, yaşlı da çocukta, ama aklıma geldiği için söylüyorum.
2: Gebelerdeki tansiyonlarda müdahalemiz de farklı. Çünkü hamile hastalarımıza kullandığımız antihipertansiflerin büyük bir kısmını veremiyoruz. Evet. Orada verebildiğimiz sınırlı sayıda antihipertansif var. Aynı zamanda kadınlarda özellikle doğum kontrol hapı kullanan bayanlar, oral kontraseptif kullanan bayanlarda da daha sıklıkla hipertansiyona rastlıyoruz. Bir de uzun süreli non-steroid antiinflamatuar ilaç kullanan, yani ağrı kesici kullanan hastalarda da hipertansiyon sıklığını daha yükseklikte görebiliyoruz.
1: O zaman kullandığımız ilaçlar da
2: tabii ki kullanılan bir
1: basıncı artırabiliyor.
2: Kesinlikle.
1: Bu ilaçlardan da bahsedip uyarı yapalım o zaman hocam. Bu önemli çünkü.
2: Biraz evvel söylediğim gibi en fazla gördüğümüz ilaçlar arasında non-steroid antiinflamatuar ilaçlar dediğimiz ilaçlardır. Ve bunların büyük kısmı yaşamımızda her gün işte başımız ağrıdığı zaman bir şu ilacı alayım, baş ağrısını gidereyim. Her gün aldığımız zaman, sürekli aldığımız zaman bu hipertansiyona sebebiyet verebilir. En başta gördüğümüz şey non-steroid antiinflamatuar ilaçlar. Biraz evvel dediğim gibi doğum kontrol hapları, aynı zamanda kortizon kullanan hastalar mesela hipertansiyona sebebiyet verir. Çünkü kortizon vücutta Cushing hastalığı dediğimiz rahatsız, uzun süreli kullanımlarında Cushing hastalığı dediğimiz rahatsızlığa sebebiyet verebilmektedir.
1: Doğal olarak aldığımız yiyeceklerden diyelim korunmak istiyoruz. Bunlardan yüksek tansiyonu tetikleyen gıdalar var
2: tuz,
1: mı?
2: Tuz. En başta tuz.
1: En başta tuz, evet.
2: Hepimizin aslında tuzu hayatımızdan çıkarmamız lazım.
1: Tabii ki bunu biz hani sağlıkçıyız, çok rahat söylüyoruz da her şeyin içinde de tuz var aslında. Her
2: tabii ki tuz oranı
1: yani.
2: Yüksek olan yiyecekler tüketimi daha hoştur. Daha kolay tüketirsiniz.
1: Evet.
2: Tıpkı yağ oranı yüksek olan yiyecekler gibi.
1: Evet. Hocam tansiyon kolay kolay da tedavi edilen bir hastalık değil. Dirençlidir diye konuşmuştuk daha önce. Dirençli hipertansiyondan da bahsedelim mi?
2: Tabii ki. Şimdi hipertansiyon hastalığını tedavi ederken birincisi biz öncelikle biraz evvel bahsettiğim gibi tuz kısıtlaması dediğimiz diyet tedavisini uyguluyoruz. Yani tuzu hastanın hayatından çıkarıyoruz. İkincisi aslında hepimizin yapması gereken günde en aşağı 8-10 bardak kadar su içimini sağlamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde özellikle aşırı kilosu varsa kilo vermesini öneriyoruz. Alkol tüketiminde dikkatli olmasını istiyoruz. Özellikle de sigara en önemli risk faktörlerinden bir tanesidir. Bunları hayatımızdan çıkaracağız.
1: Evet, sigarayı, yani
2: tuz,
1: alkolü,
2: sigara,
1: ve
2: alkolü
1: tuzu
2: mümkün olduğunca
1: üç büyükler hocam saydığınız
2: hayatımızdan
1: onları ekart edeceğiz. Eğer bir de tansiyon hastasıysa bunlarla alakamızı kesmemiz bile gerekiyor.
2: Kesinlikle.
1: Asa daha sert konuşmak
2: kesinlikle
1: lazım belki de. Hocam hipertansiyonun bir de maliyetinden bahsedelim isterseniz. Yani hem hasta sayısı çok fazla, hem dünyada fazla, hem ülkemizde fazla. Dolayısıyla hipertansif hastaların tetiklediği, yani işte ne bileyim kalp olsun, böbrekler olsun, hasar verdiği organlardan dolayı ciddi de sağlık sorunlarını tetiklemekte ve bu ciddi bir ekonomi harcanmasına sebep olmaktadır. Bunlarla ilgili de biraz bilgilendirme yapalım mı?
2: Tabii ki. Şimdi aslında tüm hastalıklar için geçerli olan öncelikle koruyucu hekimlik dediğimiz hekimliği öne çıkarmamız gerekir. Nedir? İşte ailesinde hipertansiyon olan, diyabet olan veya kronik rahatsızlıklar olan kişileri belli aralarla muayene ve tetkik kontrollerini yapmamız gerekir. Tansiyon hastalığı ortaya çıktıktan sonra biraz evvel bahsettiğiniz gibi bir sürü organımızı etkilemekte, bir sürü organda kronik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Bu da hastanelerin yükünü artırmaktadır. Hastanede kalış süresini artırmaktadır ve dolayısıyla ekonomiye de ciddi zararlar vermek. En önemlisi hastanın, aslında hepimizin belli aralarla en azından yılda bir defa 40 yaşın üzerindeysek özellikle doktor kontrollerimizi ve tetkiklerimizi aksatmamamız gerekir. Bu kontrollerde önemli olan şudur muayene sırasında. Siz bilmiyorsunuz, işte biraz evvel bahsettiğim gibi hipertansiyonunuz vardır. Muayene sırasında bunu tespit etmiş oluruz. Diyabetiniz vardır. Bunu tespit etmiş oluruz. Diğer başka bir rahatsızlığınız vardır. Bunu tespit etmiş oluruz. Yani öncelikle koruyucu hekimlik diyorum. Tedavisi tabii ki hipertansiyon tedavisinde kullandığımız bir takım grup ilaçlar var. Ancak her ilaç her hastaya aynı etki yapmıyor. Aynı yan etkiyi de yapmıyor.
1: Evet.
2: Dolayısıyla hastadan hastaya vereceğimiz ilaç tedavisi çok değişmekte.
1: Ve her ilacın hatta, her kişiye etkisi farklı
2: tabii
1: değil
2: ki,
1: mi?
2: Tabii ki. Hatta bazen bir hastaya 4-5 ilaç denediğimiz bile olabiliyor. Yani olmuyor, başlıyorsunuz, değiştirmek zorunda kalıyorsunuz.
1: Evet.
2: Veya ikinci bir antihipertansif ilacı eklemek zorunda kalıyorsunuz.
1: Evet. Benim bir arkadaşım bahsetmişti. Tansiyon hastası. Çok öksürtüyor bu ilaç beni, evet, diye tekrar doktoruna gittiğinde nasıl dedim ya, tansiyon ilacı neden öksürsün ki, yani ben de çok ilgili değildim o aralar. Evet. Sonra doktoruna gittik. Hakikaten ilaçların yan etkilerine baktığınızda böyle ciddi onu boğacak derecede ilaçtan bir süre sonra öksürük krizine giriyordu.
2: Şimdi
1: hiç aklınıza gelmez mesela.
2: Her ilacın
1: enteresan
2: var.
1: Evet.
2: Antihipertansif ilaçların da özellikle belli grupların belli başlı yan etkileri var. Bu biraz evvel bahsettiğiniz öksürük genelde ACE inhibitörü dediğimiz grupta gördüğümüz bir yan etkidir. Ama örnek verecek olursak kalsiyum kanal blokörleri zaman zaman ödem yapabiliyor. Beta blokörler zaman zaman özellikle erkeklerde erektil disfonksiyonlara sebebiyet verebiliyor. Yani ilaçların, her ilacın aslında
1: hiçbir ilaç masum
2: hiçbir
1: değil.
2: Hiçbir ilaç masum değil ama şimdi şu ilaç yan etki yapıyor, ben ilaç kullanmayacağım, ben böyle tansiyonumu idare ederim derseniz ileride kronik böbrek yetmezliği, işte kalp yetmezliği, zaman zaman da inme.
1: Tabii.
2: Çok sıklıkla görüyoruz.
1: Zaten tansiyonun herhalde en korkutucu şekli beyin kanaması, inme,
2: evet,
1: felç.
2: Bir anda tansiyonun fırlaması, dolayısıyla beyin içi kanaması.
1: Evet, bu hastalığı bu kadar tehlikeli yapan, asıl korkutucu olan tarafı da zannediyorum, hani böyle farkında değilsek hasta olduğumuzun, gece uyurken beyin kanaması olursa geçmiş olsun.
2: İşte onun olay için olduktan sonra geriye dönüşü de çok zor.
1: Tabii.
2: O yüzden de biraz evvel dediğim gibi, yani öncelikle kontrollerimizi yapıp varsa tedavimizi uygulamamız, tabii, gerekir. Yoksa olduktan sonra, işte inme olduktan sonra, tabii, çok fazla da yapacak bir şey yok.
1: Tabii.
2: Ancak kişinin yaşantısını en iyi şekilde geçirmesine
1: o
2: yardımcı olmaya
1: çalışıyoruz. O zaman da geçmiş olsun diyorsunuz ama geçmiş olmuyor.
2: Olmuyor.
1: Kötü olmuş oluyor. Evet. Tabii ki hipertansiyon konusunu seçerken aslında buradan yola çıkmıştık. Yani hakikaten çok sinsi, çok tehlikeli. Yatakta uyurken bile beyin kanaması yapabilecek ve sizi felç olarak güne başlatabilecek ya da başlatmayacak kadar
2: hatta
1: tehlikeli.
2: Kadar
1: tabii ki ölüme de götürecek. Ama bir taraftan da öldürmeyip süründürüp hani felç yapması da hani ölümden beter hakikaten.
2: Evet.
1: Onun için programımıza bu konuyu seçtik ki hani bu çok sinsi, çok ciddi. Hani başım böyle hafif başım ağrıyor, neyse bir ilaç alayım geçer.
2: Bir ağrı kesici alayım, başımın,
1: evet,
2: ağrısı geçer. Alıyorsunuz,
1: demesinler,
2: geçmiyor.
1: Geçmiyor.
2: Ertesi gün tekrarlıyor. Burada dikkatli olmamız gerekir.
1: Evet.
2: Muhakkak tansiyonumuzu ölçtürmemiz gerekir.
1: Şimdi biz toplum olarak böyle bir genel bir rahatlık halimiz vardır. Bana bir şey olmaz. Bir taneden bir şey olmaz. İşte komşusunun kapısını çalar ya da bir ağrı kesicin var mı veya bir şeyin var mı diye. Şimdi biz genel kültür olarak aslında artık doktor sayımız da arttı. danışabileceğimiz profesyoneller de arttı. Ulaşma imkanımız çok daha fazla. Kolay. Dolayısıyla hayatımıza önce kendimiz değer verip böyle olumsuz bir sürprizle, kabusla uyanmak yerine, çünkü kişi bir tek kendine yapmıyor, şey ailesine de tabii. Değil mi hocam? Bir tabii. De aileye de ciddi bir şey veriyor.
3: Feş geçirdikten sonra tabii. O hastanın herkesin yakınlarının çektiği zorluğu da düşünmemiz tabii. Gerekiyor.
1: Yani hem
3: yani hasta çekiyor tabii ki çekiyor mi? Ama yakınları da çekiyor.
1: Tabii. Dolayısıyla
3: toplum da çekiyor.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla hani bir baş ağrısı deyip işte niye durduk tansiyon
3: lazım.
1: Konuşuyoruz. Evet. Tansiyon çok sinsi, çok tehlikeli ve sayı çok fazla. Yani eğer evde başınız ağrıyor, hadi bir ilaç alayım, geçiştireyim dediğiniz anda siz bir sabah felçli olarak uyanabilirsiniz. Yani hani
3: Veya uyanamayabilirsiniz.
1: Yani o da ayrı bir şey, bu da ayrı bir şey. Dolayısıyla o belirtileri tekrar sayarak hocam bu uyarımızı bir daha yapalım. Çünkü belirtiler çok önemli. Daha sonra ben size tedavilerini soracağım ve peşine bir de bunun yalancısı varmış hocam. Yalancı tansiyon. Bu espri olsun diye sormuyorum yani. Yalancı tansiyon nedir onu da soracağım tabii.
3: Peki.
1: Evet.
3: Şimdi en başta belirttiğimiz gibi belirtiler çoğu zaman siliktir. Ancak baş ağrısı, ense ağrı, baş dönmesi, zaman zaman burun kanaması, yorgunluk, bulantı, görme bozukluğu, terleme, kulak çınlaması, sinirlilik, çarpıntı ve uğultu belirti veya bulgulardan birkaç tanesidir. Bu belirti ve bulgular eğer varsa ve sürekli oluyorsa muhakkak tansiyonumuzu ölçtürmemiz
1: evet.
3: Gerekmektedir.
1: Şimdi hocam trafiğe çıkınca sinirlenmeyen yok zannediyorum.
3: Evet, stres
1: ya
3: en
1: hakikaten
3: büyük faktör.
1: Evet, sinirleniyoruz ama yani sürekli de sinirliysek ve sinirlilikle yaşamaya alıştık ve farkındalığında değilsek ya bir durup kendimizi dinlememiz lazım aslında. Önce bu halimizi bir kendimiz anlamamız lazım. Yani birisi sen sinirlisin
3: şey
1: demeden önce
3: zaten.
1: Değil mi?
3: Tabii ki.
1: Bir şöyle bir şekilde vaktim yok demeyip bir herkes uyduğunda olsun şöyle bir durup kendinizi bir tahlil edin kendi kendinize. Ben sinirli miyim? Ben şunu mu yapıyorum? İşte hocamın saydığı belirtileri.
3: Şu olabilir mi?
1: Evet. Ya ben ne yapıyorum? Ben bir kendime bakayım.
3: Biz kendimize
1: bakayım.
3: Zaman ayırmazsak.
1: Tabii.
3: Hayat bize hiç zaman ayırmıyor.
1: Şimdi sinirleniyoruz. Çok haklıyız. Yani ben de her sabah ve akşam o trafikte bir şekilde sinirleniyorum. Veya işte ne bileyim iş yerinde sinirlenebiliyorsunuz insanlarla çalışan. Veya işte ne bileyim evde işte sinirlenebiliyorsunuz. Veya işte doğalgazla ilgili bir şey. Her şeye sinirlenebiliyorsunuz yani. Dolayısıyla sinirlediğiniz doğal mı? O ana özgü mü? Yoksa bir süredir sürekli mi sinirlisiniz?
3: Şimdi
1: kişinin oturup kendini bir değerlendirmesi
3: kişinin
1: lazım.
3: Öyle bir sorunu yoksa
1: evet.
3: Yani sakin bir kişiliği varsa, herhangi bir asabiyeti yoksa ama son zamanlarda sinirlilik gelişmişse
1: evet.
3: Bunun muhakkak bir sebebi vardır.
1: Örneğin
3: i̇şte
1: ellerde,
3: doktoruna başvurması
1: evet.
3: O yüzden önemli.
1: Tabii ellerde titreme de, o çok olabilir. Önemli aslında durduk yere eller de titremez. Özellikle ne bileyim alkol, sigara
3: terleme.
1: Kullanmıyorsanız durduk yere kimse terlemez. Evet. Ama yani bunlar basit fakat
3: üzerinde durulması gereken
1: mutlaka belirtiler. Gösterilmesi gereken belirtiler. Ben niye bunu atladım demeyin. Tedavisi de zor ve ömür boyu bitmiyor herhalde değil mi hocam?
3: Evet, öncelikle
1: acı olan kısmına gelelim.
3: Teşhis edildikten sonra hipertansiyon tedavi edilebilir bir hastalıktır.
1: Evet.
3: Ama ömür boyu süren bir hastalıktır. Dolayısıyla kişinin bunu kabullenmesi gerekir. Kişi ben işte hipertansiyon, tansiyonum yüksek ama bende hiçbir belirti yok. Ben
1: evet.
3: ilaç kullanmak da istemiyorum. İlaçlar alışkanlık yapıyor gibi çoğu zaman geliyor hastalar. Oysa ki ilaç kullanmadığı zaman biraz evvel bahsettiğimiz gibi diğer organların kronik rahatsızlıklarına sebebiyet verecektir. Yani ben hep şunu söylüyorum. İlaç kullanmaktan korkmayın, geç kalmaktan korkun.
1: Evet, çünkü diğer organlarınıza da hasar vermiş oluyorsunuz ve bu defa başka ilaçlar da beraberinde kullanacaksınız.
3: Biz ilaçların yarattığı yan etkileri biliyoruz.
1: Evet.
3: Gerektiği zaman farklı bir tedaviye geçebiliyoruz. Ama hipertansiyonu kontrol altına alamazsak o zaman iş işten geçmiş oluyor.
1: Evet. Hipertansiyonda tabii ki doktorun reçete ettiği ilaç düzenli kullanılacak. Bir de yapmayacakları var hocam. Demin ciddi başlıklar halinde saymıştınız. Başta
3: evet.
1: Tuz suçlu.
3: Tuz, aşırı alkol, sigara, kilo özellikle kilosu fazla olan hastalarımızda hipertansiyon riski daha fazla. Birazcık diyetine de dikkat etmesi gerekiyor.
1: Ülkemizde obeziteye doğru böyle bir tırmanış var aslında, evet, hocam.
3: Dünyada var aslında ne yazık
1: tabii
3: ki.
1: Dünyada var. Bir tarafta kıtlık var, bir tarafta da böyle yanlış beslenme
3: yanlış
1: var.
3: Yani beslenme,
1: çok tabii. Çok beslenme demeyeyim de, evet.
3: Hazır beslenme.
1: Yanlış beslenme var.
3: Evet,
1: spor da öneriyordunuz.
3: Spor da yapılmıyor. Günde yarım saat aslında hepimizin yürüyüş yapması gerekir.
1: Evet.
3: Günde 8-10 bardak su içmemiz gerekir.
1: Evet.
3: Tuzu kısıtlamamız
1: değil mi hocam?
3: Gerekir.
1: Elimize bir suluk alıp birkaç durak önce inip eve gitmeden,
3: evet,
1: veyahut ne bileyim böyle basit şeylerle tabii çok
3: kesinlikle
1: böyle kalabalık trafikte değil mi hocam? Bir de onu
3: ki
1: da belirtelim.
3: Tabii
1: yani
3: ki
1: ana
3: biz
1: caddelerde değil.
3: Diyoruz.
1: Evet.
3: Hocam, söylediğimiz şu: başınız ağrıyorsa en fazla gördüğümüz şey odur. Uğultu varsa muhakkak tansiyonunuzu ölçtür.
1: Peki şu yalancı tansiyonu unutmadım ben hocam.
3: Yalancı
1: niye yalancı
3: tansiyon
1: demişler? Benim
3: niye demişler?
1: Niye demişler? Kandırıyor mu, tansiyon var gibi?
3: Şimdi aslında hastalarımız kendilerini kandırıyor bence. Tansiyonun yalancısı olmaz. Varsa vardır, yoksa yoktur.
1: Evet. Şimdi ben konuyu okurken böyle bir şey dikkatimi çektim. Programımızla böyle sonuna geldik dedim. Neşeli bir şeyle kapatalım.
3: Anladım.
1: Hep böyle uyarmayalım. Yalancı adı üstünde.
3: Yalancı ne yapıyor da yalancılık yapıyor? Onu ben çok anlamış değilim.
1: Evet.
3: Yani bir olay varsa vardır. Biraz
1: stres ve işte diyelim terleme var, işte kalp çarpıntısı var. Oradan zannediyorum.
3: Peki tansiyon yüksek
1: yalancı
3: mi?
1: Tansiyon i̇şte onu yüksekse, ölçtürmesi lazım gidip.
3: Ha, tansiyon yüksekse bunun yalancısı olmaz.
1: Evet. Mutlaka
3: yani
1: takip alacaksınız.
3: Yani belli seviyelerin üzerine çıktığı zaman, örnek veriyorum, 140 sistolik 90 diyastolün üzerine çıktığı zaman kesinlikle hipertansiyon vardır.
1: Evet. Sevgili hocam, neşeli kapattık programımızı.
3: Evet.
1: Çok teşekkür
3: ben
1: ediyorum
3: teşekkür
1: değerli
3: ederim
1: sohbetiniz
3: çok
1: için.
3: Sağ olun.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bir Şifa Niyeti'nin daha sonuna geldik. Bu haftaki uzman konuğumuz Doktor Hüseyin Çimen'di. Kendilerine katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Hocam.
3: Ben teşekkür ederim. Çok
1: ayağınıza sağlık. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.
0: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.
4: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-30, Çanakkale 18-31, Edirne 17-34, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-28, Sakarya 18-27, Tekirdağ 18-28, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 12-25, Aydın 20-34, Denizli 16-30, Kütahya 10-24, İzmir 21-33, Manisa 19-32, Muğla 14-30, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 21-30, Isparta 14-27, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 24-31, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-26, Çankırı 12-29, Eskişehir 12-26, Karaman 14-27, Kayseri 11-27, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-24, Konya 16-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 11-25, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 11-25, Düzce 15-26, Karabük 12-28, Kastamonu 9-26, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-27, Artvin 16-22, Bayburt 10-25, Çorum 12-26, Giresun 21-25, Gümüşhane 15-27, Ordu 19-26, Rize 20-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 14-25, Trabzon 21-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 11-23, Bingöl 15-33, Bitlis 15-28, Elazığ 15-33, Erzincan 13-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-36, Kars 9-26, Malatya 15-32, Muş 16-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-34, Van 17-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-38, Diyarbakır 17-38, Gaziantep ve Kilis 19-35, Mardin 23-35, Şanlıurfa 22-37, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış

Yarınında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek.
Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın doğumunun Hicri 1500. yılı ve Muharrem ayı münasebetiyle düzenlenen Asr-ı Saadet'ten Günümüze başlıklı Çini ve Seramik sergisi Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün sergi salonunda sanatseverleri ağırlıyor. Öğretim görevlisi ve sanatçı doktor Kifayet Özkul tarafından hazırlanan sergi, İslam tarihine ve medeniyet mirasına ilişkin önemli olayları, şahsiyetleri ve sembolleri geleneksel sanat perspektifiyle ele alıyor. Sergide yer alan eserlerde Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın 23 yıllık Risalet dönemi, Çini ve seramik sanatının ifade imkanlarıyla sembolik anlatımlar ve özgün tasarım dili eşliğinde yorumlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ne sosyal hesabından Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle savaşların, çatışmaların ve zulmün gölgesinde doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insanın yaşadığı acılara dikkati çeken Duran şunları kaydetti. Bugün Gazze'de yaşanan trajedi, zorla yerinden edilmenin ve masum sivillerin maruz kaldığı insani dramın en ağır örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmaktadır. Evlerini, sevdiklerini ve en temel yaşam haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocukların, kadınların ve sivillerin feryadı, insanlığın ortak vicdanına yöneltilmiş bir çağrıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı üzere mazlumun yanında durmak, adaleti savunmak ve insan onurunu korumak sadece bir tercih değil, insanlığın ortak vicdanına karşı bir sorumluluktur. Türkiye tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığı ilhamla haksızlığa uğrayanların sesi olmaya, vicdanı ve hakkaniyeti önceleyen duruşunu kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya, kalıcı çözümler üretmeye ve hiçbir insanın yurdunu terk etmek zorunda kalmadığı daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum ifadelerini paylaştı. Hakkari'ye giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yeni Köprü Tüneli'nde düzenlenen Yeni Köprü Tüneli, Çığlı Köprüsü, ZAP Grubu Köprüleri ve Yüksekova Çevre Yolu toplu açılış törenine katıldı. Uraloğlu, artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor dedi. İsrail ordusunun ateşkesi ve Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay'a 1-0 mağlup olan bizim çocuklar son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Turnuvaya erken veda eden Kırmızı Beyazlılar son maçta 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahip ülkelerden Amerika ile oynayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 22 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 23 Haziran Salı günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Güneyinde 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5. Akşam saatlerinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6. Yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2. Orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5. Yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5. Akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5. Kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek.

derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 12-25, Aydın 20-34, Denizli 16-30, Kütahya 10-24, İzmir 21-33, Manisa 19-32, Muğla 14-30, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 21-30, Isparta 14-27, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 24-31, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-26, Çankırı 12-29, Eskişehir 12-26, Karaman 14-27, Kayseri 11-27, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-24, Konya 16-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 11-25, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 11-25, Düzce 15-26, Karabük 12-28, Kastamonu 9-26, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-27, Artvin 16-22, Bayburt 10-25, Çorum 12-26, Giresun 21-25, Gümüşhane 15-27, Ordu 19-26, Rize 20-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 14-25, Trabzon 21-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 11-23, Bingöl 15-33, Bitlis 15-28, Elazığ 15-33, Erzincan 13-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-36, Kars 9-26, Malatya 15-32, Muş 16-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-34, Van 17-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-38, Diyarbakır 17-38, Gaziantep ve Kilis 19-35, Mardin 23-35, Şanlıurfa 22-37, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla doğusunda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde güneyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinde güneyinde yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2. Yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak.

Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açık deniz karakol gemisi Can Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş ve bayrak çekimi töreninde konuştu. Erdoğan, sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız dedi. Erdoğan, 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakamı sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biriyiz ifadelerini kullandı. Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre terörle mücadele kanununun kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında kanunla 28 Aralık 2005 tarihli ve 5442 sayılı kanunun geçici birinci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresi 4 Haziran 2025'teki Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılan sürenin bitiminden itibaren bir yıl daha uzatıldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ürdün Ofisi, Beşar Esed rejiminin düşmesinin ardından Ürdün'den ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeli mülteci sayısının 200 bine ulaştığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait 190'a yakın insansız hava aracını Moskova'ya dahil çeşitli bölgeler üzerinde yok ettiklerini bildirdi. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Geyin'i 77-75 yendi. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 4. ve son maçında pazar günü Çin'le mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Türkiye organizasyonda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken Çin'in 5 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vuran dursu, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üşüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
1: Bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.
2: Aç ve susuz

0: Dedeciğim, ülkemizde en çok orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 22 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 23 Haziran Salı günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5. Akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Güneyinde 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2. Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabahla kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5. Akşam saatlerinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6. Yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5. Yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Derse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-30, Çanakkale 18-31, Edirne 17-34, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-28, Sakarya 18-27, Tekirdağ 18-28, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesim.

32, Muğla 14-30, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 21-30, Isparta 14-27, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 24-31, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-26, Çankırı 12-29, Eskişehir 12-26, Karaman 14-27, Kayseri 11-27, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-24, Konya 16-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 11-25, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 11-25, Düzce 15-26, Karabük 12-28, Kastamonu 9-26, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-27, Artvin 16-22, Bayburt 10-25, Çorum 12-26, Giresun 21-25, Gümüşhane 15-27, Ordu 19-26, Rize 20-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 14-25, Trabzon 21-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 11-23, Bingöl 15-33, Bitlis 15-28, Elazığ 15-33, Erzincan 13-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-36, Kars 9-26, Malatya 15-32, Muş 16-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-34, Van 17-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-38, Diyarbakır 17-38, Gaziantep ve Kilis 19-35, Mardin 23-35, Şanlıurfa 22-37, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasino Parası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor.

emmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney'e geçişme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın doğumunun Hicri 1500. yılı ve Muharrem ayı münasebetiyle düzenlenen Asr-ı Saadet'ten Günümüze başlıklı Çini ve Seramik sergisi Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün sergi salonunda sanatseverleri ağırlıyor. Öğretim görevlisi ve sanatçı doktor Kifayet Özkul tarafından hazırlanan sergi, İslam tarihine ve medeniyet mirasına ilişkin önemli olayları, şahsiyetleri ve sembolleri geleneksel sanat perspektifiyle ele alıyor. Sergide yer alan eserlerde Hazreti Muhammed'in Esselatü Vesselam'ın 23 yıllık Risalet dönemi, Çini ve seramik sanatının ifade imkanlarıyla sembolik anlatımlar ve özgün tasarım dili eşliğinde yorumlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, N-Sosyal hesabından Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle savaşların, çatışmaların ve zulmün gölgesinde doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insanın yaşadığı acılara dikkati çeken Duran şunları kaydetti. Bugün Gazze'de yaşanan trajedi, zorla yerinden edilmenin ve masum sivillerin maruz kaldığı insani dramın en ağır örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmaktadır. Evlerini, sevdiklerini ve en temel yaşam haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocukların, kadınların ve sivillerin feryadı, insanlığın ortak vicdanına yöneltilmiş bir çağrıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı üzere mazlumun yanında durmak, adaleti savunmak ve insan onurunu korumak sadece bir tercih değil, insanlığın ortak vicdanına karşı bir sorumluluktur. Türkiye tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığı ilhamla haksızlığa uğrayanların sesi olmaya, vicdanı ve hakkaniyeti önceleyen duruşunu kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya, kalıcı çözümler üretmeye ve hiçbir insanın yurdunu terk etmek zorunda kalmadığı daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum ifadelerini paylaştı. Hakkari'ye giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yeni Köprü Tüneli'nde düzenlenen Yeni Köprü Tüneli, Çığlı Köprüsü, ZAP Grubu Köprüleri ve Yüksekova Çevre Yolu Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Uraloğlu, artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor dedi. İsrail ordusunun ateşkesi ve Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay'a 1-0 mağlup olan bizim çocuklar son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Turnuvaya erken veda eden Kırmızı Beyazlılar son maçta 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahip ülkelerden Amerika ile oynayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara yolunun 56 ve 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 22 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 23 Haziran Salı günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durum uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Ve bugün biz kavramı üzerinde duracağız. Toplum olarak öğrenemediğimiz şeylerden sadece biri birey olmak. Bir olmayı öğrenmek. Aslında öyle değil. En azından güzel yurdumda. Söz çocuk yetiştirmelerde hep tek başına bir şey yapamayacağını öğretiyor çoğu aile çocuğuna. Avrupa'da 14-15 yaşında çocukları kendi başlarına gezerken görürsünüz. Sırt çantalarını takarlar ve başka ülkelere bile giderler. Bizde mi? 14 yaşında okul gezisine gitse panik atak. Bu zaten başlı başına sosyolojik olarak incelenmesi gereken bir konu. Çünkü diğer yönden de çocuğu sokağa atarcasına büyüdün sen artık git kendini kurtar mantığı da yanlış. Ülkemizde ikisinin de örnekleri var aslında. 35 yaşında oldukça yaşlı bir birey olmayı hak etmiş, başarmak için belki elinden geleni yapmış delikanlının benim oğlum daha küçük Sema teyzesi ne evlenmesi diyen annesi de vardır mutlaka. Kendine yetmeyi öğrenmek. Genel olarak bu bizim yaşam biçimimiz haline gelmiş durumda. Özgürlük beraberinde sorumluluk da getirir. Özgür bir birey olduğunuzda her şeyinizi bunun sorumluluğunu alıp her gereğini kendiniz yerine getirmeniz gerekmektedir. Buna karar verdiğiniz andan itibaren kendiniz için çalışmak, kendinizi eğlendirmek, gerekirse iyileştirmek zorundasınızdır. Bunun yerine bu birey olma serüvenini biriyle paylaşmak çok daha kolaydır. İlişkiyi ebeveyn olayına çevirmeye bayılırız. Hani doktor sorar, hastanın nesi var? Anne oradan atlar. Karnımız ağrıyor biraz doktor bey. Bırakalım çocuklarımız kendi dertlerini ifade etmeyi öğrensin. İlişkilerde de bunu yaparız. Biz tenis oynamayı severiz. Biz deniz tatilini tercih ediyoruz. Biz sarımsak pek tüketmiyoruz. Hayır kardeşim, sen tüketmiyorsun. Sen tercih ediyorsun. Birlikte olmanız ben ve sen kavramlarından vazgeçmenizi gerektirmez. Yeter ki ayrı ayrı birey olmaya cesaret edin. Biz olmayı öğrenmek demek, ortak adımlar atmakla yapışık yaşamak arasındaki farkı anlamaktır aslında. Biz diye bir şey varsa her adımında ilişkiyi nasıl etkiler bir düşün. Gerekirse ortak bir fikir üretilir. Ama hep direksiyonda tek bir kişi vardır, o da aynı kişidir. Yine arabanın içinde yolculuk yaptığınız yön aynı olabilir. Ama arabayı biz sürüyoruz diyemezsiniz. Arabayı süren bir kişidir çünkü. Özellikle ilişkilerde biz olayı çok daha değişiktir. Biz var ya çok güzel olduk. Artık bireysel kararlar yoktur. Biz gideriz, biz yeriz, biz beğenmeyiz, biz severiz haline gelir. Oysa biz olabilmek için sen onu, o seni tanıyacak. Bunların hepsinin dışında önce aslında kendimizi tanısak çok daha iyi. Bir de günümüzde sosyal medya olayı var. Sosyal olduğumuzu aleme duyurmak. İnsanların kendini bir ünlü sanma sendromu var. Böylece yaptıkları her şeyi, her eylemi paylaşabilmeyi kendilerine hak görüyorlar. İlişkiler de buna dahil. İlişkiler bizim biyolojik, psikolojik, sosyolojik ihtiyaçlarımızı karşılıyor ama acaba şurada bir soru mu sormak gerekiyor? Bu ihtiyaçlar gerçekten ihtiyacım mı? Bu aynı şuna benziyor. Markete giriyorsun, paketi, şişesi çok güzel ve saçlarını çok yumuşak, ipek gibi yapacağını iddia eden bakım yağı görüyorsun. O ana kadar saçlarında bir problem olduğunu bile bilmiyorsun. Ve şimdi çok ihtiyacın var. Aynısını pazara açılan, halka mal edilen ilişkiler ve aşklar için düşünürsek, lütfen gerçekten bir düşünün. Dizleri üzerinde diz çökmüş, yüzük kutusu elinde, bunu herkese gösteren bir adama ya da sevgililer gününde kendisine çiçekler, böcekler, değerli hediyeler aldı diye muhteşem sözler yazan, herkes tarafından beğenilen, çıtası oldukça yükseltilen, fakat dedikoduların önünü arkasını sonsuza kadar açacak ilişkilere gerçekten ihtiyacınız var mı? İlişkinizi sadece sizin anlayacağınız şekilde öznelleştirdiğiniz zaman farklı olacaktır. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere seslendik. Bir sonraki programımıza kadar istiyorum ki herkesin kendine özel biricik anları, anıları olsun ve onları kendi yüreğinde taşımayı bilsin ve kulağı da daima bizde olsun.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir, Bursa ve Kırklareli 30, Bilecik 25, Çanakkale 31, Edirne 34, Sakarya 27 derece. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Yalova. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla Güney Ege parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 30.

Adana ve Antalya 33, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 26, Kahramanmaraş 36, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray, Karaman, Kayseri ve Konya 27, Ankara, Eskişehir ve Niğde 26, Çankırı 29, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Nevşehir 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 29, Bolu 25, Karabük 28, Düzce ve Kastamonu 26, Zonguldak 24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Artvin 22, Amasya ve Samsun 27, Sinop 28, Çorum ve Gümüşhane 26, Bayburt, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl, Elazığ ve Tunceli 33, Erzincan 29, Bitlis, Erzurum ve Van 27, Hakkari ve Muş 31, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 32, Şırnak 34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman ve Diyarbakır 38, Şanlıurfa 37, Gaziantep, Kilis, Mardin ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş

uzaklığıysa iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güney parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar. Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güney parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar yine hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgarsa kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu yine parçalı bulutlu olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri bugün saat 10.15'te. Üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi ise bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devletlerin hükümetleri arasında imzalanan Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adana'da akaryakıt yüklü tankeri arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken iki çocuk yaralandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bakanlarından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı eleştirmemelerini istediği iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsviçre'de başlaması planlanan İran müzakereleri için Washington'dan ayrıldı. İtalya genelinde etkisini göstermeye başlayan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle bugün 8 kentte kırmızı alarm verildi.

ve spor. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında bugün Çin'le mücadele edecek. Filenin sultanları rakibini yenerek Ankara etabını 4'te 4 ile bitirmek istiyor. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bartın, Kuruca Şile yolunun 51. kilometresinde sanat yapısı imalatı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanmaktadır. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde 30 Haziran tarihine kadar yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafının birer şeridinde her gün 22 ila 6 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 22 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 23 Haziran Salı günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Biliyor muydunuz?
2: Bebekler neden bal yiyemez? Arılar bal yapmak için nektar toplarlarken botulizm bakteri sporlarını da beraber alıp farkında olmadan bal yapımında kullanabilirler. Yetişkinlerde bu balın yenmesi sorun yaratmaz. Gerek vücudun savunma sistemi, gerekse midenin asitli ortamı bu bakterinin zarar vermesine müsaade etmezler. Bebeklerde ise hem savunma sistemi yeterli gelişmemiştir hem de mide hala ancak anne sütünü hazmedebilecek durumdadır. Yetişkinlerin aksine bebeklerin sindirim sisteminde botulizm sporlarını kontrol eden ve bakterinin çoğalmasını ve zehir üretmesini önleyen faydalı bakteriler henüz gelişmemiştir. Bu bakteri bebeklerde botulizm adı verilen tehlikeli bir zehirlenmeye neden olabilir. Zehirlenen bebek nefes alma ve yutkunma zorluğu çekebilir, kol, bacaklar ve boyunda güçsüzlük ortaya çıkabilir, durum çok ciddi sonuçlara yol açabilir. 1 yaşını geçmiş çocuklara balın bir zararı olmazken, bu nedenlerle doktorlar tarafından 12 aylıktan daha küçük bebeklere bal yedirilmemesi tavsiye ediliyor.
1: Biliyor muydunuz?
2: Yağmur bir anda boşalmak yerine niye damla damla yağar? Bunun nedeni su damlacıklarının bulutlarda oluşmasıdır. Bir bulut, buharın toz zerrecikleri ve elektrik yüklü parçacıklar üzerinde yoğunlaşmasıyla oluşur. Bu damlacıkların çapları genellikle 1 ile 10 mikron arasındadır. Bulutlar yukarı doğru belirli bir hızla, genellikle saniyede 1 ila 10 metre hızla hareket ederlerken, su damlacıklarını da doğal olarak beraberlerinde götürürler. Damlacıklar yükseldikçe yoğunluklarının artması sonucunda büyürler. İki veya daha çok damlacığın çarpışarak birleşmesiyle damlalar oluşur. Damlalar, havanın artık onları yukarı doğru taşıyamayacağı kadar büyüdükleri zaman, yani damlaların ağırlıkları yükselen hava tarafından uygulanan itme kuvvetini aştığında yağmur olarak aşağı düşmeye başlarlar. Bu kesintisiz bir süreç olduğundan bir bulutun yağmur olup tamamen aşağı indiğini çok nadir olarak yaşanan sağanaklar dışında göremeyiz.
1: Biliyor muydunuz?
2: Eskimolar buzdan evlerini nasıl ısıtıyorlar? Eskimolar adına iglo denen buzdan evler yaparlar. Bu evlerin yalıtımı çok önemlidir. Ana yapıyı oluşturan buz bloklarının arası karla sıvanarak tıkanır. İyi bir iglonun kapısı da yer üstünde olmaz. İçeri girip çıkarken kapının açılıp kapanması, içerideki sıcak havanın dışarı kaçmasına, soğuk havanın içeri dolmasına neden olur. Bundan dolayı buzdan bir ev yapılırken önce geçici bir kapı yapılır ve evden içeri girilir. Asıl kapı evin altındaki kar kazılarak yer altından geçirilen kapıdır. Bu sayede buz evin yalıtımı tamamlanır. Buzdan ev elbette ki bizim ölçülerimizde sıcacık değilse de bu sayede oldukça elverişli bir ısıya gelir.
1: Biliyor muydunuz?
2: Vücuttaki karbon gazını atmak için esnediğinizi? Zeytinin bütün kutsal kitaplarda geçtiğini? Kesik, yanık, sıyrık gibi yaraların büyükçe bir piramidin içinde daha çabuk iyileşme eğilimi gösterdiğini? biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir, Bursa ve Kırklareli 30, Bilecik 25, Çanakkale 31, Edirne 34, Sakarya 27 derece. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege parçalı bulutlu olacak. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 24 derece. İzmir 33, Manisa 32, Muğla 30, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise bölgenin iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 26, Kahramanmaraş 36, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray, Karaman, Kayseri ve Konya 27, Ankara, Eskişehir ve Niğde 26, Çankırı 29, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Nevşehir 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı.

Artvin 22, Amasya ve Samsun 27, Sinop 28, Çorum ve Gümüşhane 26, Bayburt, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl, Elazığ ve Tunceli 33, Erzincan 29, Bitlis, Erzurum ve Van 27, Hakkari ve Muş 31, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 32, Şırnak 34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman ve Diyarbakır 38, Şanlıurfa 37, Gaziantep, Kilis, Mardin ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Bugün Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde ise 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 20 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri bugün saat 10.15'te. Üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi ise bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devletlerin hükümetleri arasında

imzalanan dijital ekonomi ortaklık anlaşmasının onaylanmasına ilişkin kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adana'da akaryakıt yüklü tankeri arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken iki çocuk yaralandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bakanlarından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı eleştirmemelerini istediği iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsviçre'de başlaması planlanan İran müzakereleri için Washington'dan ayrıldı. İtalya genelinde etkisini göstermeye başlayan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle bugün 8 kentte kırmızı alarm verildi. Ve spor. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında bugün Çin'le mücadele edecek. Filenin sultanları rakibini yenerek Ankara etabını 4-4 ile bitirmek istiyor. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bartın Kuruca Şile yolunun 51. kilometresinde sanat yapısı imalatı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanmaktadır. Bursa Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trabzon Rize yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde 30 Haziran tarihine kadar yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafının birer şeridinde her gün 22 ila 6 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Günaydın. Sağlıklı bir gün diliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bugün 21 Haziran Pazar. Tüm babalarımızın, baba adaylarımızın babalar gününü kutluyoruz değerli dinleyenlerimiz. 20 santigrat derecelik açık bir Ankara sabahından radyolarınıza ulaşıyoruz. Programımızda, kumanda masamızda teknik yönetmenimiz Nihan Ünsal, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyar, sizlere eşlik edeceğiz. Saatler 10'u gösteren dek sürecek programımız. Hava sıcaklıklarından söz edeceğiz. Gazetelerin günün öne çıkan başlıklarını okuyacağız. Ayrıca güzel şarkı aralarımız olacak. İstanbul'un ve Ankara'nın trafikteki son durumundan da haberdar edeceğiz. Trafikte seyir halinde olan dinleyenlerimizi. Hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacak. Bugün yani 21 Haziran Pazar günü ise yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'de Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar ise Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Evet, bugünden söz ettik. Yarını da birazdan özetleyeceğiz. Öncesinde güzel bir şarkı arasına gidelim. Şarkının ardından buradayız.

Evet, kısa şarkı aramızın ardından programımız tüm hızıyla sürüyor. Dilerseniz yarını da özetleyelim. 22 Haziran Pazartesi günü haftaya nasıl başlayacağız? Yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerse az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Evet, bugünü ve yarını özetledik değerli dinleyenlerimiz. Hemen trafikteki son duruma göz atalım. Mega kent İstanbul'da bir önceki saate göre değişiklikle başlayacağız. Saat 8.25 itibariyle bir önceki saate göre değişiklik %40 oranında daha yoğun bir trafik söz konusu. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu ise yalnızca 24 kilometre. Boğaz geçişleri oldukça açık. Ana yollarda keza gayet açık görünüyor. Zamanlamalardan söz edecek olursak yaklaşık 15 dakikalık 3 mesafe var, ancak bu mesafelerde 7 kilometrenin altında mesafeler dahi değil. Söğütlü Çeşme'den Bostancı'ya, Balmumcu'dan Gülhane'ye, Küçükyalı'dan Kartal'a kadar ki mesafeler yaklaşık 15'er dakikalık süre zarfında kat edilebiliyor. Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar da yine 15 dakikayı bulacak gibi görünüyor şu an için. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun. Lütfen trafikte seyir halindeyken cep telefonlarınızla ilgilenmeyin diyelim ve son olarak lütfen sokaklarımız, caddelerimiz çöp kutumuz değil, kül tablamız değil. Lütfen çöpünüzü, sigara izmaritlerinizi dışarıya, otomobillerinizden, taşıtlarınızdan dışarıya atmayın diyerek gazetemizden başlıkla devam edelim. 21 Haziran Pazar gününün Hürriyet gazetesinde "Hadi eve çocuklar" başlığı var. 86 milyonun "bizim çocuklar" diye bağrına bastığı amilliği futbol takımımız, gruptaki en zayıf takım Paraguay'a mağlup olunca Dünya Kupası'na veda etti. Finalleri yerinde izleyen Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan, fiyaskonun sebeplerini yazdı. "Kadroya aşık bir hoca" başlığı var. Hem Avustralya maçında hem de 10 kişi oynayan Paraguay'a karşı akıl almaz yavaş oynadık. Kadrosuna aşık hoca Montella, B, C, D planlarını sahaya süremedi. Arda, Kenan, Hakan gibi yıldızlar kendilerini göstermedi. Dağıtılan 14 milyon dolarlık primle ilgili tartışmalar takımın kimyasını bozdu. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın Montella üzerindeki etkisi olumsuz etki yarattı denmiş. 62 şut ve 0 gol başlığı var. Türkiye'nin turnuva dışı kalmasıyla dünya basınında sürpriz olarak nitelenişinden söz etmiş gazete ve Fox Sports'un yorumu ilginçti. 62 şut, 0 gol, 2 yenilgi, kabus gibi bir elenme. Montella'ya göre kader başlığı var. A milli takımın hocası Montella, Paraguay karşısındaki hezimeti, "ilk maçta 65 şut attık, toplu oynamayı söylemiyorum bile, kader bizden yana değildi" sözleriyle değerlendirdi. Montella milli takımın talihsizliğini böylesine 50 yılda bir olur diye niteledi. Evet, önemli olan ne olduğu değil, olana göre çözümler üretebilmektir. Çözümleri üretmede çok geç kaldı Montella, bunu bir futbol sever olarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki ülkemizde de 86 milyonun futboldan, 86 milyonun da siyasetten konuşması çok olasıdır. En büyük eleştiri budur, ancak ciddi anlamda
biraz daha uzak şutları daha erken dakikalarda aramak veya son çizgiye biraz daha futbolcularımızın ayaklarını bastırmak kıymetliydi. Ters ayaklı futbolcuların içe kat ederek oynuyor oluşu her defasında mücadeleci Paraguay savunma hattına şutlar açısından da en azından göğüslerini siper ettiler, vücutlarını siper ettiler. O şutların büyük çoğunluğu kaleye dahi ulaşmadı değerli dinleyenlerimiz. Bu sebepten ötürü yalnızca 50 yılda bir olur böylesi demek çok da doğru bir yorum olmasa gerek. A milli takımımızın hocası Montella'nın yorumu diyelim. Dünya Kupası'na veda ettik. 10 kişilik Paraguay'a mağlup olduk. Evet, en azından Amerika Birleşik Devletleri'nin 4-1 kazandığı mücadelede neleri doğru yaptılar? Gayet açık ve netti. İlk yarıyı 3-0 galibiyetle kapattılar Paraguay karşısında. En azından o akışkanlığı, o çabukluğu, o hücum hattındaki seri oyunu sağlayabilseydik en azından dünyanın en iyi savunması dahi olsa karşı alanda 3. bölgedeki hız, çabukluk her ne kadar amiyane tabirle kamyon dahi çekseler, otobüs dahi çekseler kalelerinin önüne orada yaratılacak kaos golü getirecekti değerli dinleyenlerimiz. Biraz daha geç kalındı. Belki stoperler daha erken oyundan çıkıp Hakan ve Orkun'un daha geride konumlanıp uzak şutları denemeleri biraz daha Merih'e, Abdülkerim'e bağlı olmasaydı çok daha farklı bir karşılaşma izleyebilirdik. Bu da elbette kader bizden yana değildi sözlerine karşıt bir yorum benimki diyelim. Ve evet, bu hezimet Montella'ya yazacaktır diyor Güntekin Onay. Fırat Aydın'ı sanki bir devam filmi izledik. Mehmet Ayan, futbol hep tabelayı hatırlar ifadeleriyle, yazı dizileriyle Hürriyet gazetesine yorumlarını, düşüncelerini paylaşmışlar. Paraguay karşısında çok çalışan ve bir topu direkten dönen Mert Müldür maçın son düdüğüyle birlikte gözyaşlarına boğuldu deniyor. Evet, maçın ardından en fazla gözlemlenebilen bir üzüntüyü Mert Müldür'de gördük desek yanlış olmaz. Umut ediyoruz, doğru dersler çıkarırız. Bu sefer Avrupa Şampiyonası için, yeni Dünya Kupası için, 4 yıl sonra oynanacak yeni Dünya Kupası için daha güçlü, daha ders almış biçimde bir mücadele sergileyebiliriz. Kansere karşı 3 güzel haber. Harvard'da görev yapan Hürriyet yazarı Dr. Furkan Burak, kanser tedavisinde büyük yankı uyandıran gelişmeleri yazdı. İşte kanserle savaşta yeni bir çağ başlatan gelişmeler denmiş. NCC kanser türü olarak bilinen pankreas kanseri için yeni bir ilaç geliştirildi. İlaç en ileri vakalarda bile hayatta kalma süresini 6,5 aydan 13,5 aya, yani tam katına çıkarıyor. Akciğer kanserinde ise büyük bir teşhis hamlesi yaşanıyor. Kan içinde dolaşan 14 farklı proteinin kombinasyonuna bakılarak akciğer kanserine daha gelişmeden 5 yıl öncesinden tahmin etmek mümkün hale geliyor. Beyin tümörleri tanı açısından en zor türlerindendir. Hetairos adlı yapay zeka modeli beyin tümörlerinin 102 farklı türünün görüntüsünde anında tanıyor. Gereksiz testler ortadan kalkıyor denmiş. Artık kişiye özel tedavi başlığıyla kanser tedavisiyle ilgili bu 3 en önemli gelişme bir paradigma değişimini temsil ediyor. Artık herkese ayrı yaklaşım döneminin sonu geliyor. Artık her hastanın hastalığının profili ise temelinde özel tedaviler ve tanı yöntemleriyle tasarlanan, bireyselleştirilmiş bir sistem oluşuyor denmiş Furkan Burak'ın haberi. Kısa aranın ardından devam edeceğiz.

kısa aranın ardından birlikteliğimiz sürüyor. Hürriyet gazetesindeki bir başka başlıksa Avrupa'ya savaş gemisi sattık başlığı. Türkiye'de üretilen açık deniz karakol gemisi Romanya'ya teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç ettik dedi. Erdoğan dün İstanbul'da Romanya için üretilen gemiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının tesliminde konuştu. Savunma sektörümüze güvendik, hayal bile edilemeyecek seviyelere ulaştık. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. İfadeleri 10. sayfada yer bulmuş. Güçlü değilsen menüdesin. Erdoğan, sahada güçlü olmayanın kendini menüde bulabileceğini bulabildiği kaotik bir dönemin tam ortasındayız dedi. Romanya korveti 100 metre uzunluğunda helikopter ve İHA konuşlandırılabiliyor. Keşif, gözetleme, devriye görevleri yapacak. Evet, keşif, gözetleme ve devriye görevleri yapacak. Matematik zor, Türkçe kolaydı başlığında. Üniversitelere giriş sınavı YKS'nin ilk oturumu olan TYT dün yapıldı. Sınava 2.425.000 aday başvurdu. Adaylar sınav sorularını Hürriyet'e değerlendirdi. Türkçe, sosyal ve fen soruları kolaydı. Bazı sorular uzun, bazıları kısaydı. Sosyalde bilgi ve yorum soruları karışıktı. En çok zorlayansa matematik oldu. Bugün de YKS'nin ikinci ayağı olan AYT ve YDT yapılacak. 13. sayfada haberin ayrıntıları. Isparta'da tur minibüsü devrildi. 5 ölü, 5'i ağır, 25 yaralı denmiş. 3. sayfada bu üzücü haberin ayrıntıları. Dubai'den gelen İstanbul soruları başlığında İran Savaşı ve Bakan Şimşek'in yatırım çağrısı yabancı şirketlerin ilgisini çekti. Dubai'de bölge merkezi bulunan şirketler tercihlerini yeniden değerlendiriyor. Şirket temsilcileri Şimşek'in bahsettiği vergi teşvikleri ve İstanbul'daki yatırım ortamı hakkında bilgi istiyor. Yabancı şirketler İstanbul'daki imkanları ve Türkiye'nin sunduğu vergi teşviklerini araştırıyor. Otobüs yoksa sandalye var başlığında Özgür Özel tarlada çalışan tarım işçisi kadınları ziyaret etti, sorunlarını dinledi başlığı. Özel Burdur'da tarlada tarım işçileriyle kahvehanede emeklilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti. Çavlı ilçesinde kahvehanede sandalyenin üzerinde, Yeşilova ilçesinde bir bankın üzerinde kalabalığa seslendi. Üstünde 265 miting yaptığım otobüsleri aldılar. Bize lüks otobüsler lazım değil, gerekirse portakal kasasını çevirir, üstüne çıkar, milletle buluşuruz, bundan sonra meydandayız, sokaktayız, sandalyenin üstündeyiz ifadelerini kullanmış Özgür Özel. Sabotaj yapabilir başlığındaysa Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Kurumları Beyaz Saray için gizli analiz raporu hazırladı. Raporda Benjamin Netanyahu konusunda bir uyarı da yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri İstihbaratı Netanyahu sabotaj yapabilir dedi. Rapora göre İsrail'de bu sonbaharda seçim yapılacak, ancak Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasından dolayı ağır siyasi baskı altında. Netanyahu siyasi geleceği için anlaşmayı sabote edecek bazı girişimlerde bulunabilir. Netanyahu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin uyarılarına rağmen Lübnan'da ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız, Trump'la aynı fikirde değiliz dedi. Uzaylılar geri döndü başlığıyla devam edelim. Trump'ın uzaylılarla ilgili açıklamalarının ardından 80 yıldır saklanan binlerce fotoğraf, video ve belge erişime açılınca dünyada yine UFO rüzgarı esmeye başladı. Bunların üzerine E.T.'nin yönetmeni Spielberg'in
İfşa Günü adlı yeni filmi gelince uzaylı teorileri tavan yaptı diyor Umut Fırat Eroğlu. Evet, gazeteden başlıkları okumayı sürdüreceğiz kısa bir ara.

Birlikteliğimiz sürüyor değerli dinleyenlerimiz. Hava sıcaklığı an itibariyle Ankara'da 21-22 santigrat dereceye ulaştı. Bugün en yüksek 26 santigrat derece bekliyoruz. Parçalı bulutlu bir hava olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 13 kilometre hızla esecek. Haftaya Ankara pazartesi ve salı günü, hatta çarşamba günü de az bulutlu başlayıp devam edecek. Bu 3 gün için en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. En düşük sıcaklıksa 11 santigrat derece olmasını bekliyoruz. Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava olacak. Paylaşalım bu bilgiyi de. İstanbul'la devam edelim. İlk bölümü hava durumuyla sonlandıracağız programımızın ilk bölümünü. Şu an için İstanbul'da 24 santigrat derecelik bir hava sıcaklığı var. Rüzgar an itibariyle kuzeydoğudan saatte 11 kilometre hızla esiyor. Nem oranı %66 şu an için İstanbul'da. Bugün en yüksek 28 santigrat dereceye kadar artacak hava sıcaklığı. Yaklaşık bir 4 santigrat derece daha artmasını bekliyoruz gün içinde. Rüzgarsa kuzeydoğudan 20 kilometre hıza kadar çıkacak gibi görünüyor. İstanbul'da yarın parçalı bulutlu, salı, çarşamba, perşembe az bulutlu bir hava olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı yarın en yüksek 20, bu gece en düşük 20 santigrat derece olacak. Takip eden salı, çarşamba ve perşembe günlerinde en yüksek 30, gün içinde sıcaklık en düşük 28 derece olacak. Gecenin en düşük sıcaklık değeri ise 19 santigrat derece olacak, en yüksek 20 santigrat derece olmasını bekliyoruz. Evet, Mega Kent İstanbul'dan da son bilgileri paylaştıktan sonra 3. büyük kent merkezimiz İzmir'le devam edelim. Şu an için 25-26 derecelik hava sıcaklığı var. Nem oranı %47. Rüzgar kuzey-kuzeybatı yönlerinden saatte 4 kilometre hızla esiyor şu an için. Biraz daha kuzey-kuzeydoğuya kayabilir, gün içinde 17 kilometre hızla esmesini bekliyoruz en yüksek İzmir için. Hava bugün az bulutlu olacak. 7 santigratta artacaktır gün içinde. 33 dereceye kadar artacak hava sıcaklığı. Gece en düşük 21 derece olacak. Evet, hafta içi az bulutlu bir hava bekliyoruz. En yüksek 34 santigrat derece olacak perşembe günü. Onun dışında pazartesi ve salı günleri 33, çarşamba 32 olacak hava sıcaklıkları. En düşük sıcaklıklarsa pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı ve salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı 20 santigrat derece olmasını bekliyoruz. Ve son olarak büyük kent merkezlerimizden Bursa'dan söz edelim. Şu an için 24-25 santigrat derecelik bir hava sıcaklığı var. Rüzgar doğudan saatte 13 kilometre hızla esiyor. Biraz daha kuzeye evrilecek bu rüzgar, 18 kilometreye kadar şiddeti artacak, hızı artacak. Şu an için açık bir hava var, az bulutlu bir hava bekliyoruz. Gün içinde 30 dereceye kadar artacak hava sıcaklıkları. Bursa'daysa yarın parçalı bulutlu, en düşük 16, en yüksek 30. Salı, çarşamba ve perşembe günleri yine İstanbul'a benzer hava durumu var. Az bulutlu bir hava olacak. Salı, çarşamba ve perşembe 30, 32 ve 33 derece olmak üzere artacak hava sıcaklıkları. En düşük sıcaklıklarsa 16, 15 ve 18 santigrat derece olacak büyük kent merkezlerimizden Bursa'da. Evet, şarkıyla veda edeceğiz. Veda etmeden en fazla yurttaşımızın yaşadığı 5. büyük kent merkezimiz Antalya'da şu an için 28-29 derecelik hava sıcaklığı var. Nem oranı %40. Rüzgar kuzeyden saatte 12 kilometre hızla esiyor. Bugün en yüksek 33 dereceye kadar artacak hava sıcaklığı Antalya'da. Rüzgar da kuzeybatıdan saatte 13 kilometre hızla esecek. Biraz da artabilir. Çok fazla bir artış değil şu ana
nazaran. Pazartesi parçalı bulutlu, en düşük 24, en yüksek 34. Salı az bulutlu, en düşük 24, en yüksek 34. Çarşamba günü 35 santigrat dereceyi görecek Antalya, en düşük 23 derece. Perşembe 31 dereceye düşecek. En düşük sıcaklık değeri ise perşembe günü 24 santigrat derece olacak diyelim ve şarkıyla saat başına gideceğiz. En güncel hava durumu ve haberlerin ardından birlikteliğimiz 9 haber kuşağının ardından sürecek. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Saat 9.
1: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir, Bursa ve Kırklareli 30, Bilecik 25, Çanakkale 31, Edirne 34, Sakarya 27 derece. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege parçalı bulutlu olacak. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 24 derece. İzmir 33, Manisa 32, Muğla 30, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise bölgenin iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 26, Kahramanmaraş 36, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray, Karaman, Kayseri ve Konya 27, Ankara, Eskişehir ve Niğde 26, Çankırı 29, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Nevşehir 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 29, Bolu 25, Karabük 28, Düzce ve Kastamonu 26, Zonguldak 24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Artvin 22, Amasya ve Samsun 27, Sinop 28, Çorum ve Gümüşhane 26, Bayburt, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl, Elazığ ve Tunceli 33, Erzincan 29, Bitlis, Erzurum ve Van 27,

müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar yine hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgarsa kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre,

Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar. Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu yine parçalı bulutlu olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri bugün saat 10.15'te. Üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi ise bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devletlerin hükümetleri arasında imzalanan Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adana'da akaryakıt yüklü tankeri arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken iki çocuk yaralandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bakanlarından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı eleştirmemelerini istediği iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsviçre'de başlaması planlanan İran müzakereleri için Washington'dan ayrıldı. İtalya genelinde etkisini göstermeye başlayan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle bugün 8 kentte kırmızı alarm verildi. Ve spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki 4. ve son maçında bugün Çin'le mücadele edecek. Filenin Sultanları rakibini yenerek Ankara etabını 4-4 ile bitirmek istiyor. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bartın Kuruca Şile yolunun 51. kilometresinde sanat yapısı imalatı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanmaktadır. Bursa Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trabzon Rize yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde 30 Haziran tarihine kadar yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafının birer şeridinde her gün 22 ila 6 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

Bir kez daha günaydın değerli dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızın ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Eşliğimiz bu saat diliminde de sürecek gazetelerimizden günün öne çıkan başlıklarını, trafikteki son durumu, hava durumunu sizlerle paylaştık ilk bölümde. Güzel şarkı aralarımız oldu. Bu saat diliminde de yine gazetelerimizden günün öne çıkan başlıklarını, hava durumunu ve elbette güzel şarkı aralarına gireceğiz. Evet, saat başından itibaren uzun süre beklettik sizleri. Bir şarkı arasına gidelim, ardından birlikteliğimiz sürecek.

Değerli dinleyenlerimiz, şarkı arasının ardından hemen günü özetleyerek devam edelim. Bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz'le Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerse az bulutlu veya açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Yarından da söz edelim. 22 Haziran Pazartesi günü, yani yarın, yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarsa Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Evet, bugün ve yarını özetledikten sonra gazeteden başlıkları sürdürelim. İlk bölümde Hürriyet gazetesinden bilgileri sizlerle buluşturmuştuk. Programımızın ikinci bölümünde Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Bizim çocuklar Dünya Kupası'na veda etti. Biz bitti dedik başlığı paylaşılmış. Bizim İ harfinde de Dünya Kupası var. Kupanın özellikle fotoğrafları sosyal medyada da paylaşılmış. Büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası'nda Avustralya'nın ardından dün de Paraguay'a 1-0 kaybeden Ay Yıldızlar, turnuvaya Haiti ile birlikte en erken veda eden takım oldu. 26 Haziran'daki Amerika Birleşik Devletleri maçı bizim için prestij maçı olacak denmiş. Özay Şendir sağ olsunla cehenneme arasında. Atilla Gökçe sen hep bizimsin demiş. Halil Özer bunun adı trajedi diyor. Erbatur Ergenekon masal değil kısa hikaye. Mert Aydın ise fiyaskonun bedeli ödenmeli demiş. Spor sayfasında 5 yazarın, daha doğrusu 5 yorumcunun ifadeleri, düşünceleri yer buluyor. 19 Temmuz'daki finali hayal eden bizim çocukların defteri erken kapamasının nedenleri şöyle denmiş ve 6 maddeyle sıralanmış. Kadro seçimi, 26 kişilik kadro birçok kişinin içine sinmedi. Montella'nın iskelet kadrosunun yanında 5 oyuncu şans buldu. 8 futbolcu sadece antrenmanlarla sınırlı kaldı. B planı yok. Montella 2 maçta da taktik değişikliği hiç düşünmedi. Topu ayakta tutup şutu yeterli gördü. 10 kişilik Paraguay'a karşı ikinci forveti son 20 dakikada oyuna soktu. Aşırı motivasyon başlığında Dünya Kupası'na giderken gruptan çıkmak garantiymiş gibi tartışıldı. Final dillendirildi. Futbolcular da kendilerini dev aynasında gördü denmiş. Kayıp Yıldızlar başlığındaysa Arda 2 maçta da isteneni vermedi. Sakatlığı olan Kenan yeteneklerinin çok gerisindeydi. Hakan futbolunun çok aşağısında kaldı. Uğurcan, Kerem, Yunus gibi isimler vasatı aşamadı deniyor. Sıcaklık ve yorgunluk başlığındaysa playoff'tan gelmesi nedeniyle Arizona'daki kamp merkezine razı olan milliler sıcak nedeniyle ideal bir çalışma ortamı bulamadı. Uzun yolculuklar ayrı bir handikap oluşturdu. Ve bir diğer madde ise psikolog olmadan gittiler. Psikolog veya mentor bulunmadan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidildi. Montella bu işi en iyi kendisinin yapacağını söyleyerek profesyonel yardıma izin vermedi. Spor sayfasında haberin ayrıntıları

YKS'de Birlik Manzaralar başlığı var. YKS'nin ilk oturumu TYT dün yapıldı. Kimileri saniyelerle sınavı kaçırıp demir kapılardan atlamaya çalışırken kimilerinin imdadına polis ve zabıtalar yetişti. Sınav uzmanlara göre kolay, orta düzeydeydi. Müfredata uygun bulunan sınavda süreyi iyi yönetebilen ve seçici soruları çözen adaylar öne çıktı denmiş. Ozan Ömer Kadıker'in haberi 8. sayfada yer bulmuş Milliyet Gazetesi'nde. Şeklen imza incelemesi başlığında CHP'de Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon yayınında olağanüstü kurultay tavrını ortaya koydu. Genel merkezde de sunulan imzalar başta şekil şartı açısından olmak üzere titizlikle inceleniyor. Özel kurmayları ise yeterli imzalarla kurultaya gidilmesinin şart olduğunu vurguluyor. Genel merkezin bu adımı atmaması halinde yargıya başvurulacak. CHP'yi elimizden almak istiyorlar başlığında CHP Grup Başkanı Özel, Burdur'da partisinin Çaldır ilçe başkanlığı önünde toplanan vatandaşlarla bir araya gelerek CHP'yi elimizden almak, iktidar yürüyüşümüzü durdurmak istiyorlar, söz veriyorum. Buraya iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim dedi. 11. sayfada haberin ayrıntıları. Boğa piyasası güçlendi başlığındaysa Borsa Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatıyla 300 milyar dolarlık fon paketine paralel yeniden 15 bin sınırına dayanırken yatay dalgalı seyir yukarı yönlü güçlendi. Göstergeler boğa piyasasına işaret ediyor. Kısa aranın ardından programı sürecek.

gazetemizden başlıklarla devam ediyoruz. İttifak için dördüncü adım başlığı var. Türkiye'nin bölgesel sorunlar karşısında bölge ülkelerinin inisiyatif alması tezine dayalı dış politika anlayışı, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı sonrası, uluslararası alanda yeniden gündemde, Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan arasında Orta Doğu'da barışın sağlanması ve savaşın genişlememesi için oluşturulan diplomatik platform, dört ülkenin güçlerini birleştirdiği güvenlik bloğuna dönüşme yolunda. Platformun bu yıl içindeki dördüncü toplantısı bugün Kahire'de yapılacak. Toplantıda Türkiye'yi temsil edecek olan Dışişleri Bakanı Fidan, son dönemde bu işbirliği ve eşgüdümün ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü ifade edecek. Fidan, bu formatın kurumsal bir çerçeveye kavuşmasının ve zamanı geldiğinde yeni katılımlarla genişlemesinin önemli olduğunu vurgulayacak. Hürmüz muamması, İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesini gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ise boğazın ticari gemilere açık olduğunu ve geçişlerin devam ettiğini bildirdi. Avrupa Birliği'ne gemi ihracı, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda açık deniz karakol gemisi Cam Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş ve bayrak çekimi töreninde konuştu. Projemizin değeri 25 milyar euro diyen Erdoğan, Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç edildiğini duyurdu. Güvenli çocukluğun kahramanları başlığında Babalar Günü'nde kuşaklar arası dönüşümü konuştuğumuz psikolog profesör Acar Baltaş, babalara düşen görev de otoritenin kaybolması değil, ilişkinin güven üzerinden yeniden tanımlanması, sadece sözünü dinleten değil, çocuğun dünyasını anlayan kişi konumuna gelmeli diyor Zeynep İşman'ın Milliyet Pazar Ekin'deki uzman görüşü yer bulmuş. Gençlik dizileri neden güçlü sorusu var. Yine Milliyet Pazar'da Seyhan Akıncı'nın yazı dizisi. 90'larda yerli ve yabancı birçok gençlik dizisi yayınladıkları dönemlerde modadan alışkanlıklara kadar trendleri belirleyip reyting rekorları kırdı. Zamanla kendi starlarını da yarattı. Peki gençlik dizilerinin neden bu kadar seviyoruz? Kanal D'nin daha 17 dizisinin oyuncuları anlattı denmiş Milliyet Pazar Ekin'de. Evet, Milliyet Gazetesi'ni de sonlandırdık. Bu bilgilerin ardından Sabah Gazetesi'yle devam edelim. Savunma sanayinde tarihi hamle, ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihraç ettik başlığı paylaşılmış. En hızlı metroya halktan tam not başlığı var. Halkalı Gayrettepe arasını 57 dakikaya düşüren metroya bindik. Halkın görüşlerini aldık. Hızlı metro sayesinde trafik çilemiz bitti. 7. sayfada haberin ayrıntıları. Erhan Afyoncu yazdı. Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da katledenler mezarında da huzur bulmadı başlığı var. Babalar Günü kutlu olsun denmiş. En değerli hediye şehidimin mirası başlığı var. Türk halkı 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'e olan sevgilerini satırlara döktü. Dört anı defteri kahramanın babasına en güzel hediye oldu. Komiser yardımcısı Cennet Yiğit, vatanı savunurken FETÖ'cü hainlerce şehit edildi. Babası hatırasını yaşatmak için bir anı evi oluşturdu. Türk halkı Kayseri'deki o evi hiç boş bırakmadı. Anı defteri ziyaretçilerin cennete minnetlerini yazdığı satırlarla doldu. Şehit babası Yahya Kemal Yiğit duygularını sabaha anlattı. Kızım her babalar gününde hediyelerle gelirdi. Şimdi o yok ama bana öyle bir miras bıraktı ki gururu ömür boyu yeter.
milletimin kızıma olan sevgilerini anlattığı satırlar en değerli hazinem. Ali Altuntaş'ın haberi 11. sayfada yer bulmuş. Değerli dinleyenlerimiz, evet, bir kez daha Allah'tan rahmet dilekleriyle geride şehitlerimiz, gazilerimiz madden ve manen hayatları darmaduman olmuş, tepe taklak olmuş insanlar bıraktı. FETÖ'cü hainler, Ergenekon, balyoz süreçleri, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yapılan 3 Temmuz süreçleri, bunların hepsi ve devamında 15 Temmuz hainliği, değerli dinleyenlerimiz. Evet, bir kez daha komiser yardımcısı Cennet Yiğit'e Allah'tan rahmet dileğiyle 15 Temmuz ihanet gecesinde Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda düzenlenen hain saldırıda şehit düşmüştü. Kayserili Cennet Yiğit, şehit babası Yahya Kemal Yiğit de cennetsiz geçen, evet, 10. Babalar Günü oluyor. Kızının anılarıyla teselli bulmaya çalışıyor değerli dinleyenlerimiz. Evet, tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet dileğiyle "Dünyamız Yıkıldı" başlığıyla devam edelim. Üst başlıkta, logonun üstünde, 24 yıllık özlemin ardından büyük umutlarla katıldığımız Dünya Kupası sahnesinde beklemediğimiz masal beklediğimiz kabusa dönüştü denmiş. Avustralya'dan sonra Paraguay'a da tek gol atamadık. 1-0 mağlup olduk. Kupaya veda ettik denmiş. Kendimizi dev aynasında gördük yazısı var spor sayfasında. Ömer Üründül'ün yorumları yer bulmuş. Arda "utanç duyuyoruz, özür dileriz" demiş. Levent Tüzemen "kader diyemezsin Montella" demiş. Evet, Hürriyet gazetesinde haberi okurken ben de aynı yorumu paylaşmıştım. Sanırım futbol severlerin büyük çoğunluğu da aynı düşüncededir diyelim. Kısa aranın ardından birlikteliğimiz sürecek.

Evet, bu güzel şarkıyı Ayna şarkısını Can Gox'un seslendirmesiyle dinledik. Onun yorumuyla dinledik. Devam edelim. Spor haberleriyle devam edeceğiz. Foto maçta dünya başımıza yıkıldı. Bizim çocuklar Amerika'da tarihi tersten yazdı. Yıkıldık. Ağır yaralıyız. Çoktayız. Yastayız. Hepsi yanlış. Otur. Sıfır. Koltukta Montella var. Can Uzun ve Kenan'ın yan yana fotoğrafı var. Kenan Can'a sarılmış maçın ardından. Evet, Mert Müldür'ün ağladığı, Merih'in son dakikadaki, hatta son saniyelerdeki kafa şutunun santimetrelerle direği yalayıp çıkmasının ardından büyük hayal kırıklığı yaşayıp yere uzandığı fotoğrafı paylaşılmış. Final hayaliyle gittiğimiz Amerika'da Montella'nın facia hataları yüzünden 2'de 0 çektik. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci maçlar sonunda Haiti ile birlikte veda eden iki takımdan biri olduk. Elde var 0. Gruptan birinci çıkarız, final oynarız parolasıyla gittiğimiz 2026 FIFA Dünya Kupası'na dramatik bir şekilde veda ettik. Önce Avustralya'ya Montella'nın kadro tercihlerindeki inadı ve forvetsiz oyunu yüzünden kaybettik. D grubundaki ikinci sınavımız olmak ya da olmamak maçıydı. Gruptaki ilk karşılaşmamızdaki yanlışlarından ders çıkarmayan, formsuz ve sahada yürüyen prenslerinde ısrar eden Montella tüm Türkiye'yi hayal kırıklığına uğrattı. İkinci dakikada Matias Galarza'nın golüyle geriye düştük. Yine uzaktan bir gol yedik değerli dinleyenlerimiz, ceza sahası dışından. Hem Avustralya maçında hem de bu karşılaşmada ceza sahası dışından 3 golün ikisini yemiş bulunuyoruz. 45+3'te VAR incelemesinin ardından Miguel Almiron, Mert Müldür'e eliyle ağzını kapatarak bir şey söylediği için yeni kurallar gereği kırmızı kart gördü. İkinci yarıyı 10 kişi oynayan grubun en zayıf halkası Paraguay'a gol dahi atamadık. Çünkü santrforsuz oynayınca topları dağa taşa vurduk. Maçın ikinci yarısında tek kale oynadık ama Montella'nın santrforsuz futbol icadı yüzünden gol atamadık. Uzatmalar dahil gruptaki iki maçımızda yaklaşık 200 dakikada gol atamadık. Çünkü golcümüz kulübedeydi. En uçtaki iki maçta da tel tel dökülen Kerem vardı. Sonuç olarak Montella'nın yanlış kadro tercihleri ve taktiksel hataları yüzünden 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda ettik. Millilerimiz 26 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri karşısında artık bir formalite maçına çıkacak. Maalesef Montella kadar bizim çocuklar da iki maçta döküldüler. Türk halkına destan değil, hüsran yaşattılar denmiş haberin ayrıntıları. 2, 3 ve 4. sayfada Fotomaç gazetesinde, evet Fotomaç gazetesinden ilk sayfaya taşınan siyah beyaz yansıtılmış. Hepsi yanlış, otur sıfır yazısıysa ünlemle birlikte turuncu kırmızı ifadelerle paylaşılmış değerli dinleyenlerimiz. Evet, çok üzüldük. Katılmamak işten değil. Ancak Montella'nın ısrarları yazık ki Avrupa'dan tek takımla karşılaşmadan dahi çıkabileceğimiz gruptan, liderlikle çıkabileceğimiz gruptan Haiti ile birlikte değil, futbol alanında çoğu yurttaşın dahi ismini bilmeyeceği ülke olan Haiti ile birlikte en erken elenen iki takımdan biri olduk değerli dinleyenlerimiz. Elbette yakışmadı. Primlerle futbolcuların alacakları villalarla konuşmak değil, önce bir sonucu görelim, o mücadeleyi görelim, o başarıyı görelim, ardından bu primler söz konusu olacaksa olsun dedirtti bir kez daha. Olacak iş değil. Sosyal medyada da, uluslararası alanda oldukça Türkiye'nin hak etmeyeceği şekilde
ifadeler yer buldu değerli dinleyenlerimiz. Elbette sosyal medyada her şey konuşulabiliyor, ancak yine de bu mücadelenin buraya kadar getirmenin sonucu bu olmamalıydı. En azından ilk bölümde de belirttiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Paraguay karşısında ilk yarıyı 3-0 bitirdiği maçtan dersler de çıkarılabilirdi. Tiyolar da alınabilirdi. Biraz daha son çizgiye basmamak, hücum hattında çok geride savunma kuran bir ekibe karşı pivot özelliği taşımayan futbolcularla hücum gerçekleştirmek veya savunma bloğunda ister istemez stoperler yerine iyi şütörlerin olması çok daha ceza sahası yayı çevresinden etkili işler yapmamızı sağlayabilirdi diyelim. Sağlık olsun. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. 8 Haber Kuşağı'nın ardından basında gündem programında birlikteydik. Yeniden bir başka programımızda buluşuncaya dek saat başlarında birlikteyiz. Sakın bir yere ayrılmayın.

Sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir, Bursa ve Kırklareli 30, Bilecik 25, Çanakkale 31, Edirne 34, Sakarya 27 derece. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla Güney Ege parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 24 derece. İzmir 33, Manisa 32, Muğla 30, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise bölgenin iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 26, Kahramanmaraş 36, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray, Karaman, Kayseri ve Konya 27, Ankara, Eskişehir ve Niğde 26, Çankırı 29, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Nevşehir 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 29, Bolu 25, Karabük 28, Düzce ve Kastamonu 26, Zonguldak 24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Artvin 22, Amasya ve Samsun 27, Sinop 28, Çorum ve Gümüşhane 26, Bayburt, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl, Elazığ ve Tunceli 33, Erzincan 29, Bitlis, Erzurum ve Van 27, Hakkari ve Muş 31, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 32, Şırnak 34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman ve Diyarbakır 38, Şanlıurfa 37, Gaziantep, Kilis, Mardin ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek

Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri en üst seviyede sürdürülüyor. Bu kapsamda değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. YKS'nin 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi YDT bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci bir duyuruya kadar M2 Yeni Kapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonuyla F1 Taksim Kabataş Füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı dahilli işleme rejimi kapsamında Mayıs ayında 422 firma için izin belgesi düzenledi. ...2026 FIFA Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Belçika ile karşılaşacak İran milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde protestolarla karşılandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bakanlarından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı eleştirmemelerini istediği iddia edildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in durdurulması için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu. Ve spor, 2026 Dünya Kupası'nda Japonya Tunus'u 4-0 mağlup ederek son 32 şansını son maça taşıdı. Turnuvadaki ikinci yenilgisini alan Tunus ise Dünya Kupası'na veda etti. Japonya'da Ayase Ueda 2 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu. Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği, 27 yaşındaki sağ bek futbolcusu Fıratcan Üzüm'le bir yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bartın Kuruca Şile yolunun 51. kilometresinde sanat yapısı imalatı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanmaktadır. Bursa Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon Rize yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde 30 Haziran tarihine kadar yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafının birer şeridinde her gün 22 ila 6 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 22 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 23 Haziran Salı günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz su sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun, Mersin Yenişehir 27 santigrat derece, Muğla Fethiye 26, Antalya Alanya, Antalya Finike, Antalya Kaş, İzmir Konak 25 derece. Van Tuşba, Muğla Bodrum, İzmir Dikili, Giresun Merkez, Mersin Anamur 24 santigrat derece. Artvin Hopa, Muğla Datça, Rize Merkez, Aydın Kuşadası 23 derece. İstanbul Sarıyer, Çanakkale Merkez, Samsun Atakum, Tekirdağ Süleymanpaşa, Sinop Merkez, Balıkesir Ayvalık, Trabzon Ortahisar 22 santigrat derece. Bitlis Adil Cevaz 21, Ordu Altınordu, Kastamonu Cide, Düzce Akçakoca, İstanbul Silivri, İstanbul Tuzla 20 santigrat derece. Bitlis Satvan, Bartın Güney 19, Kastamonu İnebolu 16 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-30, Çanakkale 18-31, Edirne 17-34, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 19-28, Sakarya 18-27, Tekirdağ 18-28, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 12-25, Aydın 20-34, Denizli 16-30, Kütahya 10-24, İzmir 21-33, Manisa 19-32, Muğla 14-30, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 21-30, Isparta 14-27, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 24-31, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 15-28, Ankara 13-26, Çankırı 12-29, Eskişehir 12-26, Karaman 14-27, Kayseri 11-27, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-24, Konya 16-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 11-25, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 11-25, Düzce 15-26, Karabük 12-28, Kastamonu 9-26, Zonguldak 16-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in doğusuyla Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-27, Artvin 16-22, Bayburt 10-25, Çorum 12-26, Giresun 21-25, Gümüşhane 15-27, Ordu 19-26, Rize 20-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 14-25, Trabzon 21-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 11-23, Bingöl 15-33, Bitlis 15-28, Elazığ 15-33, Erzincan 13-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-36, Kars 9-26, Malatya 15-32, Muş 16-31, Tunceli 15-33, Şırnak 22-34, Van 17-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-38, Diyarbakır 17-38, Gaziantep ve Kilis 19-35, Mardin 23-35, Şanlıurfa 22-37, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.

Sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Bugün Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde ise 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri en üst seviyede sürdürülüyor. Bu kapsamda değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. YKS'nin 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi YDT bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci bir duyuruya kadar M2 Yeni Kapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonuyla F1 Taksim Kabataş Füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını açıkladı. Adana'da akaryakıt yüklü tankeri arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, iki çocuksa yaralandı. Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında Mayıs ayında 422 firma için izin belgesi düzenledi. ...2026 FIFA Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Belçika ile karşılaşacak İran milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde protestolarla karşılandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bakanlarından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı eleştirmemelerini istediği iddia edildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in durdurulması için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a çağrı.

da bulundu. Ve spor. 2026 Dünya Kupası'nda Japonya Tunus'u 4-0 mağlup ederek son 32 şansını son maça taşıdı. Turnuvadaki ikinci yenilgisini alan Tunus ise Dünya Kupası'na veda etti. Japonya'da Ayase Ueda 2 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu. Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği, 27 yaşındaki sağ bek futbolcusu Fırat Can Üzüm'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bartın Kuruca Şile yolunun 51. kilometresinde sanat yapısı imalatı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanmaktadır. Bursa Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trabzon Rize yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde 30 Haziran tarihine kadar yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafının birer şeridinde her gün 22 ila 6 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, Belgrad ve Atina az bulutlu 33, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece. Kiev az bulutlu 28, Kopenhag az bulutlu 21, Londra parçalı bulutlu 28, Madrid az bulutlu 40, Moskova az bulutlu 23 derece. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 37, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Roma az bulutlu 30, Saraybosna az bulutlu 27, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Tiran, Viyana ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Varşova parçalı bulutlu 26 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 35 derece, Aşgabat az bulutlu 36, Astana az bulutlu 32, Bağdat az bulutlu 49, Bağdat az bulutlu 46 derece. Bakü az bulutlu 29, Bişkek parçalı bulutlu 29, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Kabil az bulutlu 29, Kerkük ve Kuveyt az bulutlu 43, Medine az bulutlu 45, Mekke az bulutlu 42 derece. Riyad az bulutlu 44, Şam ve Tahran az bulutlu 39, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Tiflis parçalı bulutlu 28, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 37, Kahire az bulutlu 36, Melbourne parçalı bulutlu 14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. New York parçalı bulutlu 27, Sydney az bulutlu 18, Washington parçalı bulutlu 30 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 30 derece, Gümülcine az bulutlu 30, Kırcıali gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Komrat parçalı bulutlu 28, Kösence gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Podgorica parçalı bulutlu 35, Selanik parçalı bulutlu 30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Taraklıya parçalı bulutlu 31, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Zenitsa ve Gazmağusu az bulutlu 32, Girne az bulutlu 28, Lefkoşa az bulutlu 29, Güzelyurt az bulutlu 32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Konya Doğanhisar, Afyonkarahisar, Sandıklı, Akda 30 kilogram. Antalya Elmalı 25, Denizli Buldan 22, Burdur Bucak Kızılkaya 21 kilogram. Isparta, İğirdir, Sarı İdris, Giresun, Keşap, Yivdincik 12 kilogram. Manisa, Salihli, İğdecik 9, Eskişehir, Seyit Gazi, Yenikent 8, Uşak, Selvioğlu 7, Ordu, Gölköy 6 kilogram. Rize, Fındıklı, Yeni Şehitlik, Artvin, Borçka, Can Kurtaran, Aydın, Nazilli, Muğla, Yatağan 5 kilogram. Trabzon, Dernek Pazarı, Kayseri, Melikgazi, Erciyes, Karabük, Ovacık 4 kilogram. Ankara, Şerefli, Koçhisar, Hatay, Kumlu, Mersin, Toroslar, Gözne 3 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

biraz, ay hiç uğramaz. Anladım ki ben bu hikayeden bir kahraman çıkmam.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir, Bursa ve Kırklareli 30, Bilecik 25, Çanakkale 31, Edirne 34, Sakarya 27 derece. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege parçalı bulutlu olacak. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 24 derece. İzmir 33, Manisa 32, Muğla 30, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise bölgenin iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 26, Kahramanmaraş 36, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray, Karaman, Kayseri ve Konya 27, Ankara, Eskişehir ve Niğde 26, Çankırı 29, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Nevşehir 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 29, Bolu 25, Karabük 28, Düzce ve Kastamonu 26, Zonguldak 24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Artvin 22, Amasya ve Samsun 27, Sinop 28, Çorum ve Gümüşhane 26, Bayburt, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl, Elazığ ve Tunceli 33, Erzincan 29, Bitlis, Erzurum ve Van 27, Hakkari ve Muş 31, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 32, Şırnak 34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman ve Diyarbakır 38, Şanlıurfa 37, Gaziantep, Kilis, Mardin ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Alga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Alga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı

Tam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ile 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güney parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar yine hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgarsa kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu yine parçalı bulutlu olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri en üst seviyede sürdürülüyor. Bu kapsamda değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. YKS'nin 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi YDT bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci bir duyuruya kadar M2 Yeni Kapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonuyla F1 Taksim Kabataş

Bitkiler hattının işletmeye kapalı olacağını açıkladı. Adana'da akaryakıt yüklü tankeri arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, iki çocuk ise yaralandı. Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında Mayıs ayında 422 firma için izin belgesi düzenledi. Müzik. 2026 FIFA Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Belçika ile karşılaşacak İran milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde protestolarla karşılandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bakanlarından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı eleştirmemelerini istediği iddia edildi. Ve spor. 2026 Dünya Kupası'nda Japonya Tunus'u 4-0 mağlup ederek son 32 şansını son maça taşıdı. Turnuvadaki ikinci yenilgisini alan Tunus ise Dünya Kupası'na veda etti. Japonya'da Ayase Ueda 2 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu. Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği 27 yaşındaki sağ bek futbolcusu Fırat Can Üzüm'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bartın Kuruca Şile yolunun 51. kilometresinde sanat yapısı imalatı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanmaktadır. Bursa Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trabzon Rize yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde 30 Haziran tarihine kadar yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafının birer şeridinde her gün 22 ila 6 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 22 Haziran Pazartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 23 Haziran Salı günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülere Gönül Verenler programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda halk müziğine gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp, repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Bugünkü programımızı derlemeci, notist ve ses sanatçısı Yıldız Süslen Ayhan'a ayırdık sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza sanatçının sesinden dinleyeceğimiz, eşi Ahmet Gazi Ayhan'ın repertuara kazandırdığı Kayseri'den bir türküyle başlıyoruz.
1: Ne bileyim kahpe felek değirmenin döndü mü bana çok tesir eder. Bağım bahçen sularıyla doldu mu? Ben yaparım sen yıkarsın bendimi. Döne döne nöbet bize geldi. Böyle içime o değirmenin sularını akıta akıta okumaktan büyük sevinç duyuyorum.

Yıldız Süslen Ayhan, Türk Halk Müziği'nin, Türkiye radyo ve televizyonlarının tatlı ve altın sesli kıymetli Türk folklor sanatçısı diye tanıtılır. Kırım türküleri derlediği için Kırım Tatarları onu soylarının en güzeli seçerler. Büyük zorluklara göğüs gerer, ailesini karşısına alır ve sanatçı Ahmet Gazi Ayhan'la evlenir. Yıldız Ayhan bir söyleşisinde hayat yolculuğunda yaşadığı zorlukları ve hayat hikayesini şöyle anlatıyor. Büyük dedem 1901 yılında Kırım'dan Türkiye'ye göç ederek Eskişehir'e yerleşmiş. Babam Necati Süslen Eskişehir'de doğmuş. O yıllarda Rusların baskısı sebebiyle Tatarlar malum göç etmek zorunda kaldılar. Ailem Tatarlar içinde bilinen zengin, kuvvetli, güçlü bir aileymiş. Orada 8 köyleri varmış. 8 köyü satmışlar, parasını külçe altın yapmışlar. At arabalarında yorganların arasında uygun yerlerde saklamışlar. Ve o kadar büyük bir para ki babam hep anlatırdı. Yolculuk boyunca o altınları harcayarak gelmişler. Çok sıkıntıları altın vererek çözmüşler. Ankara'ya geldiklerinde hiç paraları kalmamış. Kurtuluş Savaşı başladığında babam en önde gitmiş cepheye. Bu vatanın ne kadar yoksulluklarla kurulduğunu anlatırdı bize. Hele Mustafa Kemal Paşa'nın çok yakınında bulunduğu günlerini hiç unutamazdı. Babamın sivil hayatı önce polis, sonrasında Üsküdar Başkomiseri olmasıyla başlar. Annemle tanışırlar ve evlenirler. Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldız Ayhan'ın hayatından kesitler paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi sözlerimize yine müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden eşinin Kayseri'den repertuara kazandırdığı bir gurbet türküsü dinleyerek devam ediyoruz. Yârim, İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördün güzelleri beni unuttun. Sıla'ya gelmeye yemin mi ettin? Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı.

Babam Atatürk'ün emriyle Ankara'ya çağrılır ve Atatürk'ün korumalarının başı olması istenir. Ankara'ya taşınırlar. Aynı dönem Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle okumuş, eğitimli, kültürlü kadınları görev başına çağırırlar. Annem Muazzez Hanım da defterdarlıkta göreve başlar ve şefliğe kadar yükselir. 1933 yılında Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yıl kutlama törenlerine davet edilirler. Annem, babam giyinip kuşanıp davete icabet ederek baloya katılırlar. Babam annemi Gazi Mustafa Kemal Paşa ile tanıştırır. Paşam, gelininizi getirdim, elinizi öpecek der. Annem de heyecan dorukta tabii. Üstelik o sıra abime hamile. Annem dizlerinin titremesine engel olamamış. Heyecanla elini öpmüş paşanın. Saygıyla eğilmiş önünde. Atatürk büyük bir sevgiyle yanında bulunan İsmet İnönü'ye rica eder. Gelinimizle dans eder misin lütfen der. Sanırım kendisi rahatsızmış o dönem ve İnönü annemi dansa kaldırır. Fakat annem hamile olduğu için çok tedirgindir, gergindir. İnönü anneme hayatı derin gör kızım, rahat ol demiş. Ailem içinde kızlarıma hep bu sözü kullanmışımdır. Büyük insanlardı, büyük. Programımıza sanatçının Kayseri'den repertuara kazandırdığı Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bir türküyle devam ediyoruz. Akşam aşıp gidiyor, fikrim şaşıp gidiyor, ela gözlü sevdiğim dağlar aşıp gidiyor.

Barack, Barack, Barack, Barack.

0: yaman çektik, yaman çektik, çiçekli kaman. Çık dağların başına da ötekli kaman. Kalklar kubarak, kubarak, kubarak, ötekli kaman. Aman çektik, yaman çektik, çiçekli kaman. Çık dağların başına da ötekli kaman. Kalklar kubarak, kubarak, kubarak, ötekli kaman.
1: 25 Mart 1934 yılında Ankara'da Atıf Bey Mahallesi'ndeki evde ebe tarafından dünyaya getirilmişim. Anafartalar Necati Bey İlkokulu'nu bitirdim. İkinci kız ortaokulundan sonra kız sanat okulunda öğrenimime devam ettim. Giysileri biçip dikmesini burada öğrendim. Harçlığımı çıkartmak için çevreme elbiseler dikerdim. Müzik eğitimime lise yıllarında da devam ettim. Lise dönemi de dahil aldığım müzik eğitimim Türk sanat müziği üzerineydi. Nota, usul ve üslubu bu dönemde öğrendim. Ankara Radyosu'nda özel bir izinle talebe sanatçı olarak çalışmalara katıldım. Mikrofona çıkıp şarkı söyleme hakkım yoktu ama buradaki ortam beni çok mutlu ediyordu. Bu yıllarda sınırlı süreli yayın yapan Ankara Radyosu'nu takip ederdim. Dinlediğim şarkıları, türküleri öğrenmeye çalışırdım. Sarı Sözen, Bir Türkü Öğretiyorum diye bir program yapıyordu. Programı dikkatle dinler, öğrendiğim türküleri söylerdim. Müziğe sevgim çok büyüktü. Annem ve babam bu konuda eğitim almam gerektiğini düşündü. Değerli sanatçılardan dersler almaya başladım. Ders çalışıyordum ama sınıfı geçmek için. Yatıyorum, kalkıyorum, şarkı söylüyorum. Aklım, fikrim müzikte. Radife Erten, Melahat Pars, Ekrem Güyer, Sadi Hoşses bunlardan uzun seneler nota ve usul dersleri aldım. Her zaman bir radyo sanatçısı olmayı istedim. Piyano ve şan dersleri aldım. Ben müzik ortamında büyüdüm. Müzikten ilk etkilendiğim kişi annemdi. Annem çok güzel piyano, ut ve keman çalardı. Müziğe olan sevgim annemden geçti. İkinci Dünya Savaşı sırasında dayım vefat etmişti. Annem bizleri uyuttuktan ya da uyuduğumuzu sanıp karanlıkta ut çalar ağlardı. O müzik benim ruhuma işledi. Belki de benim sanatçı olmamın ana sebebi annemin ağlayarak ut çalması olmuştur. Programımıza yine müzikle ara veriyor ve sanatçının yöre ekiminden alıp Konya'dan repertuara kazandırdığı bir türküyü dinleyerek devam ediyoruz. Fırın üstünde fırın, duyun komşular duyun, ben bir yare vuruldum. Çaresini siz bulun.

Sevgili dinleyenler, halk müziğinin billur sesli sanatçısı Yıldız Ayhan 1956 yılında TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı olarak müzik kariyerine adım attı. Eşi kendisi gibi ses sanatçısı olan Ahmet Gazi Ayhan'la birlikte yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda sahne aldı. Özellikle Tren Gelir Hoş Gelir gibi dilden dile dolaşan birçok türküyü seslendirdi. Ayrıca Kırım Tatar türkülerini derleyerek Türk halk müziğine kazandırdı. 1958 yılında Ankara Radyosu'nda ses sanatçısı olarak göreve başladı. Ses sanatçılığının yanı sıra bağlama çalmasını da öğrendi. Ankara Radyosu'na giren başarılı sanatçı Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan oldu. Yıldız Ayhan 1979 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. 1999 yılında emekli oldu. Kendisi gibi Ankara Radyosu sanatçısı olan Ahmet Gazi Ayhan'la evlenen sanatçı iki kız annesi oldu. Yıldız Ayhan geride güzel sesiyle hayat verdiği sayısız eser bıraktı. 5 taş plak, 20'ye yakın plak ve 5 albüm yapmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında birçok konser veren sanatçı en çok gurbetlik, hasretlik gibi temaları işleyen türküleri severdi. Yıldız Ayhan televizyonlarda ilerlemiş yaşına rağmen türküleri söylemeye devam etti. Türkülerin halka ulaşmasında kendine özgü sesiyle önemli katkılarda bulundu. 9 türkünün derlemesini, 4 türkünün notasını yazarak TRT repertuarlarına kazandırdı. Derlediği türküler Akşam Aşıp Gidiyor, Bahçelerde Gökbakla, Bozdorgay, Düz Mahalle İçinde, Fırın Üstünde Fırın, Kınalı Parmak, Cez Tırnak, Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım Sakız, Seyit Osman ve Tosca'dan Geliyor Pirinci. Notaya aldığı türküler Akşam Aşıp Gidiyor, Bahçelerde Gökbakla, Düz Mahalle içinde ve Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım Sakız. TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden iki kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, 2020 yılında kalça kemiğinin kırılması sonucu tedavi altına alındığı Antalya'daki bir hastanede zatürre hastalığına yakalanmış, tedavisi devam ederken 15 Haziran 2021 tarihinde 83 yaşında hayata veda etti. Cenazesi 17 Haziran günü İstanbul'a getirilerek eşi ses ve saz sanatçısı Ahmet Gazi Ayhan'ın yanında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk halk müziğine yaptığı değerli katkılarla, repertuara kazandırdığı türkülerle, yaptığı albümlerle bizim için eşi bulunmaz bir değer oldu. Derlemeci, notist ve ses sanatçısı Yıldız Ayhan'ı unutmayacağız. Onun söylediği türkülerde sesi, radyolarda, televizyonlarda, katıldığı programlarda, müzik marketlerde ve internette yankılanmaya devam edecek. Kırım türkülerini derleyen ve seslendiren ilk sanatçılardan olan Yıldız Ayhan'ın sesinden, şimdi sanatçının Eskişehir'deki Kırım türkülerinden aldığı Kırım türküsü dinletiyoruz. Bozdorgay. Thank you.

Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp, repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki Türkülere Gönül Verenler programımızda derlemeci, notist ve ses sanatçısı Yıldız Ayhan'ın hayatını paylaşarak repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımıza sanatçının sesinden dinleyeceğimiz Aslı Kırımlı olan sanatçımızın Eskişehir'deki Kırım Türklerinden aldığı Kırım Türküsü'yle veda ediyoruz. Seyit Osman. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir, Bursa ve Kırklareli 30, Bilecik 25, Çanakkale 31, Edirne 34, Sakarya 27 derece. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege parçalı bulutlu olacak. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 24 derece. İzmir 33, Manisa 32, Muğla 30, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise bölgenin iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 26, Kahramanmaraş 36, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray, Karaman, Kayseri ve Konya 27, Ankara, Eskişehir ve Niğde 26, Çankırı 29, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Nevşehir 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 29, Bolu 25, Karabük 28, Düzce ve Kastamonu 26, Zonguldak 24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Artvin 22, Amasya ve Samsun 27, Sinop 28, Çorum ve Gümüşhane 26, Bayburt, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl, Elazığ ve Tunceli 33, Erzincan 29, Bitlis, Erzurum ve Van 27, Hakkari ve Muş 31, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 32, Şırnak 34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman ve Diyarbakır 38, Şanlıurfa 37, Gaziantep, Kilis, Mardin ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 21 Haziran Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Haziran Pazartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren

Doğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri en üst seviyede sürdürülüyor. Bu kapsamda değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. YKS'nin 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi YDT bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci bir duyuruya kadar M2 Yeni Kapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonuyla F1 Taksim Kabataş Füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını açıkladı. Adana'da akaryakıt yüklü tankeri arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, iki çocuksa yaralandı. Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında Mayıs ayında 422 firma için izin belgesi düzenledi. ...2026 FIFA Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Belçika ile karşılaşacak İran milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde protestolarla karşılandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bakanlarından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı eleştirmemelerini istediği iddia edildi.

ve spor. 2026 Dünya Kupası'nda Japonya Tunus'u 4-0 mağlup ederek son 32 şansını son maça taşıdı. Turnuvadaki ikinci yenilgisini alan Tunus ise Dünya Kupası'na veda etti. Japonya'da Ayase Ueda 2 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu. Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği, 27 yaşındaki sağ bek futbolcusu Fıratcan Üzüm'le bir yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bartın Kuruca Şile yolunun 51. kilometresinde sanat yapısı imalatı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanmaktadır. Bursa Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trabzon Rize yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde 30 Haziran tarihine kadar yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafının birer şeridinde her gün 22 ila 6 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, Belgrad ve Atina az bulutlu 33, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece. Kiev az bulutlu 28, Kopenhag az bulutlu 21, Londra parçalı bulutlu 28, Madrid az bulutlu 40, Moskova az bulutlu 23 derece. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 37, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Roma az bulutlu 30, Saraybosna az bulutlu 27, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Tiran, Viyana ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Varşova parçalı bulutlu 26 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 35 derece, Aşgabat az bulutlu 36, Astana az bulutlu 32, Bağdat az bulutlu 46 derece. Bakü az bulutlu 29, Bişkek parçalı bulutlu 29, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Kabil az bulutlu 29, Kerkük ve Kuveyt az bulutlu 43, Medine az bulutlu 45, Mekke az bulutlu 42 derece. Riyad az bulutlu 44, Şam ve Tahran az bulutlu 39, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Tiflis parçalı bulutlu 28, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 37, Kahire az bulutlu 36, Melbourne parçalı bulutlu 14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. New York parçalı bulutlu 27, Sydney az bulutlu 18, Washington parçalı bulutlu 30 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 30 derece, Gümülcine az bulutlu 30, Kırcıali gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Komrat parçalı bulutlu 28, Kössence gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Podgorica parçalı bulutlu 35, Selanik parçalı bulutlu 30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Taraklia parçalı bulutlu 31, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Zenitsa ve Gazmağusu az bulutlu 32, Girne az bulutlu 28, Lefkoşa az bulutlu 29, Güzelyurt az bulutlu 32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.
1: Bebekler için el ele.
2: Değerli anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, sağlıklı nesiller dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Program boyunca merak edilenleri biz soruyoruz. Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam.
3: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sizleri görmek her zaman bize mutluluk veriyor.
3: Aynı şekilde çok teşekkür ederim.
2: Sevgili hocam, bu hafta da Haziran'ın 3. pazarı Babalar Günü olarak dünyada kutlanıyor.
3: Kutlu olsun.
2: Biz buradan bütün babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyoruz. Ve ben istiyorum ki sevgili hocam, çocuğun hayatında babaların önemi gerçekten çok büyüktür. Benim annemin bir sözü vardı bize. Derdi ki, çocuğun anne öğretmeni, baba müfettişidir.
3: Ne kadar özlü bir söz.
2: Evet. Ve gerçekten de babaların çocuklar üzerinde hem ruh sağlığı hem eğitimi üzerinde ciddi etkileri olduğunu biliyorum. Baba bir otorite merkezidir.
3: Doğru.
2: Otoritenin başıdır. Yani baba, annemin dediği gibi, eğitimin de diğer yapılacak bütün davranışların da bir denetçisidir aslında. Yani hep anne öğretir, baba denetimini yapar. Yani doğru öğrenip öğrenmediğini denetler. Etrafımıza bakarsak bunu görürüz zaten. Kendi ailemizde de, kendi çevremizde de babaların rolünün ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Ama belki bazı babalar bunun farkında bile değillerdir. Bizim şimdiki bu konuyu ele almamızı istememin birinci sebebi, hem çocukların dünyasındaki babaların yerinden bahsedelim, hem de babalar için farkına varmayan, çocukların ne kadar değerli varlıklar olduğunu, onlara muhtaç olduğunu bilmeyen babalar da olabilir. Farkında olmayan babalar da olabilir. O babalara da biraz bilinç kazandırmak istiyorum yani. Birazcık olsun yol göstermek maksadıyla. Çünkü gerçekten hani babalarımız, her dersiniz ya siz, her çocuğun annesiyle babasıyla yaşamaya hakkı var. Ve her çocuğun bir annesi bir de babası var dersiniz.
3: Doğru.
2: Ve sağlıklı bir toplum oluşturmak için sağlıklı çocukların yetiştirilmesi gerekiyor. Sağlıklı çocuklar da sağlıklı aileler içinde sağlıklı anneyle sağlıklı babayla yetiştirilir.
3: Tabii.
2: Onun için de her türlü davranışta annenin babanın çocuklara öncelikle tutarlı ve yol gösterici olması gerekiyor.
3: Kesinlikle.
2: Buyurun, söz sizde.
3: Hayır, estağfurullah. Halk arasında da çok güzel sözler var. Evin direği diye geçer baba hep. Öyle olduğu için aile içinde hiç kuşkusuz ki anne de baba da birer tane ve hepsinin özel yeri var. Ama sevgi bir emek ve babalar bazı şeyleri yaşayamadıkları için, mesela hamileliği yaşayamıyorlar, doğumu yaşayamıyorlar. Dolayısıyla annenin verdiği bu emekle oluşan duygusal bağ babalarda biraz daha geç oluşuyor. Ancak bebekle el ele tutuşmayla oluşuyor. Düşünün, koskoca 9 ay boyunca, hamilelik boyunca bebek anneyle çok sıkı bir hem beden bağı içinde, dolayısıyla duygusal bağ içinde, ama baba bunu kaçırıyor. Sonra doğum oluyor. Doğum sırasında anne hani o sırada çok zorlansa bile sonuçta bebeği almakla kucağına bu sıkıntılı süreci atlatmış oluyor. Ama baba bütün bunları yaşayamadan birdenbire babalığı tadıyor.
2: Hele hele bir de sezaryenle bir doğum yapılmışsa annenin sağlık problemleri devam ettiği için, bir ameliyat geçirdiği için, ameliyat sonrasında da bazı davranışları kısıtlı olduğu için bebeği işte kucağına almak, taşımak konusunda sıkıntıları olunca, bu sefer de babalar bebeklerle çok daha sıkı fıkı bir ilişkiye giriyorlar. Çünkü bebeğin yerine yatırılması, bebeğin işte doyurulması konusunda tutması, onu diğer ihtiyaçlarını karşılaması babaya düşmüş oluyor.
3: Hı hı.
2: Baba da bu süreçte, aslında hani kimseye tavsiye etmiyoruz tabii ki. Normal doğum her zaman tavsiye edilen kısım. Düşündüğümüzde sağlık açısından çok çabuk annenin toparlaması
3: dileğimiz
2: açısından.
3: Dileğimiz o
2: tabii. Dileğimiz o, ama sezaryen doğumlar sonrasında da babaların bebeklerine çok daha fazla sıkı bağlanmış olduklarını da gözlemleyebiliyoruz çevremizde.
3: Benim çok etkilendiğim bir film sahnesi var. Gelinin Babası diye bir film. İzlemek isteyen aileler için
2: ben
3: hoş olabilir. Orada şöyle bir söz var. Geline baba, kızı gelin olmuş ve onu seyrederken diyor ki, doğduğun gün elimi öyle bir sıkı kavramıştın ki seni bırakamayacağımı anlamıştım. Onun için ne kadar bebekle birlikte zaman geçirilirse babalar o açığı telafi edebiliyorlar. O nedenle bizim anneler kadar babalardan da ricamız bebeğe emek vermeler. İşte bebeğin...
2: Çünkü sevgi emektir, değil mi sevgili hocam?
3: Kesinlikle. Ve mesela anne emzirirken, bebeğine süt verirken gene büyük bir duygusal bağ oluyor. Eğer baba anneye bu konuda güvenliyorsa, yani senin sütün ne kadar yaradı, işte bebeğimiz ne kadar büyüdü, veyahut da yok canım üzülme, nasıl olsa bütün hanımların biraz geç gelir sütü ama sen emzirmeye devam et, gel ben de seni besleyeyim, işte sevdiğin gıdaları getireyim, sana su içireyim veya sulu gıdalar getireyim gibi, baba anneyi desteklediği anda anne sütü bollaşıyor. Araştırmalar bunu gösteriyor.
2: Gerçekten.
3: Onun için, evet, kesinlikle annelerin babaların desteğine çok ihtiyacı var. Yani düşünün, anne sütü kendi üretiyor, aslında kimseyle ilgili olan bir şey değil.
2: Kimseye ihtiyacı
3: beslenecek
2: yok ama psikolojik olarak
3: beslenecek,
2: destek istiyor.
3: Bebeğini emzirecek, ama baba eğer derse ki ben sana güveniyorum, senin sütün çok yarıyor bebeğimize dediği anda annenin sütü bollaşıyor.
2: Ne
3: çünkü
2: kadar
3: anne
2: güzel.
3: Ile baba arasında
2: çok
3: bir
2: kolay.
3: Evet. Bir tek cümleyle, ben sana güveniyorum, senin sütün çocuğumuza çok yarayacak dediği anda annenin sütü bollaşıyor. Onun için babaların toplum yeri çok önemli. Onun dışında hep çocukların hani hakları dediniz, anneyle babayla büyümek hakkı. Anneyle babayla büyümek kadar cinsiyetinin kabulü de hakkı. Mesela bazı toplumlarda erkek çocuk, dünyanın pek çok ülkesinde aslında, pek çok yerde, pek çok aile içinde erkek çocuklar daha gözde çocuklar. Bu bir değişmez gerçek, ama kız çocuklarla babalar arasındaki duygusal bağ da değişmez bir gerçek.
2: Özel çünkü, bir bağ var çünkü.
3: Evet, özel bir bağ var. Çünkü kız çocuğa diyor ki baba, farkında veya farkında olmadan, diyor ki onu sevdiği anda, onu kucağına aldığı anda, onunla el ele tutuştuğu anda diyor ki, ben bir kız olarak seni beğeniyorum. Yani karşı cinsin baba tarafından kız çocuğun beğeniliyor olması kız çocuk için çok onur edici bir şey. Sen benim için çok önemlisin, sen benim için çok kıymetlisin diyor, onu kucağında tutup bağrına bastığı anda. Veyahut da mesela anne doğum yapmış ve bebeğini emziriyor. İşte bebeği anneye baba götürüyor.
2: Hı hı.
3: Veya alıyor gazını, bebeğin
2: baba
3: gazını
2: çıkarıyor.
3: Baba çıkarıyor. Bunlar aslında sanki anneye yardım ediyormuş gibi görünse bile aslında baba kendine jest yapıyor. Baba kendisine çok büyük bir hediye veriyor. Çünkü
2: çocuğuyla bağ kuruyor.
3: Bebeğiyle, kız veya erkek olsun hiç fark etmez, bebeğiyle büyük bir duygusal bağ kuruyor. Hani kız çocuğuna sen kız çocuğu olarak değerlisin, sen karşı cins tarafından beğeniliyorsun mesajını veriyor. Ama erkek çocuğuna da sen bir erkek olarak güçlüsün. Seninle beraber yarın öbür gün futbol maçları yapacağız. Futbol maçlarına gideceğiz. Seninle gidip alışveriş yapacağız. Anneye bir şeyler, hediyeler hazırlayacağız gibi. Veya gel evimizde seninle beraber küçük tamirler yapacağız. Musluğumuzu onaracağız. Duvarımızı boyayacağız. parmaklıkları tamir edeceğiz gibi mesajları da veriyor aslında baba kucağına bebeği alarak. Şimdi mesela yaygın olarak toplumda iş dağılımı var. İşte mutfak işlerini anneler yapar, dış işlerini babalar yapar gibi. Halbuki bu zamanla değişebiliyor veyahut da ailelerin ilgisine göre değişebiliyor. Doğrusu hayat bir paylaşmadır. Ailede de çalışan anneler, çalışan babaların zor koşullarını paylaşması kadar doğal ve sağlıklı bir şey olamaz. Çocuklarda çalışan annenin, babanın yaşadığı zor günleri, onların nasıl sevgi, saygıyla üstesinden gelineceğini annesinden ve babasından öğrenirler ilk öğretmenleri olarak.
2: Evet.
3: Bunun içinde anne babanın bütün olduğunu bilmeye ihtiyaçları vardır. Çocuklar kaç yaşına gelirlerse gelsinler, annemle babam bir karar alır, ikisi birlikte uyguları bilmek isterler. Çünkü ikisi de ikimizi seviyor, bizi seviyor, çocuklarını seviyor. İkisi de bize eşit davranıyor. İkisi de bizim lehimize, bizim iyi günlerimiz için kararlar alıyor ve birlikte uyguluyor bilmeye ihtiyacı var. Hep deriz ki çocuk sağlığında anne babanın kararlı tutumları ve çocuk eğitiminde kararlı ve sınırlı olmak çok önemlidir. Eğer anne ile baba aynı kararı verip uyguluyorlarsa korkacak bir şey yok. Şimdi trafikte araba kullanıyoruz diyelim. Karşımıza yol çıktı, yol ayrımı. Sağa mı gideceğiz, sola mı gideceğiz diye tereddüt ederken arkadan biri çarpar Emine Hanımcığım ve kaza olur.
2: Evet.
3: Anne baba davranışları da eğer annesi başka bir şey söylüyor, baba başka bir şey söylüyorsa çocuk ortada kalır ve kaza olur. Yani çocuk istemediğimiz arkadaşlara, istemediğimiz davranışlara yol açmış oluruz bu şekilde. O nedenle %100 ayrı düşünüyor bile olsak anneleri, babaları olarak çocuklarımıza o anda kim bir şey söylediyse, anne mi söyledi, baba mı söyledi, baban haklı, annen haklı diyeceğiz. Ondan sonra kendi aramızda anne baba yalnızken, çocukların olmadığı bir ortamda, bak çocuğumuza şöyle davranırsak mı daha iyi olur, böyle davranırsak mı daha iyi olur, birlikte kendi aralarında ortak bir çözüm üretip o şekilde davranmalarında yarar var. İşte o zaman kaza olmuyor. O sırada %100 yanlış bir şey yapmış olabilirler. Olmuyor mu? Trafikte, yolda giderken
2: yanlış
3: bir yola iniyoruz. Veya otobüste giderken yanlış bir durakta iniyoruz. Metroda giderken erken veya geç bir durakta inebiliyoruz. Ama ne oluyor? Bir sonrakine biniyoruz ve gitmek istediğimiz yere geri dönebiliyoruz. Bunlar da yani bizim burada korktuğumuz çocuk eğitiminde, çocuk yetiştirmede asıl korktuğumuz şey kazalardır. Onun için anne babanın kararlı olması, bütün olması çok önemlidir. Hatta arzu edilmeyen bir şekilde eğer çiftler birbirinden ayrılmışlarsa bile birbirleriyle çocukları için görüşüp, yani bir yerde illa bir yerde buluşmaları, çocukların yanında kararlar almaları önerilmiyor. Psikologlar ve psikiyatrlar tarafından, çocuk ruh sağlığıyla uğraşan kişiler tarafından, anne baba gene kendi aralarında telefonlaşarak, mektuplaşarak nasılsa ortak bir çözüm üretip çocuklarına onu anne babanın ortak kararı olarak vermelerinde yarar var. Aksi halde çocuk annem böyle istedi, babam böyle istedi gene ortada kalıyor. Bu hiç arzu edilmeyen, çocuğumuzun eğitimi için son derece sakıncalı, uygun olmayan arkadaşlıklara ve davranışlara zemin hazırlayan bir durum. Onun için mutlaka ve mutlaka birlikte veya ayrı yaşıyor olsunlar, anne baba çocukları ile ilgili ortak bir tek karar üretmek ve onu ikisi birlikte uygulamak zorunda. Öbür türlü çocuklarımız hiç arzu etmediğimiz kazalarla karşılaşabilirler.
2: Ve en çok yapılan hatalardan bir tanesini ben hemen hatırlatmak istiyorum. Çocuk bir yaramazlık yapıyor, istenmeyen bir davranışta bulunuyor. Babası kızıyor, annesi kucaklıyor. Bu da çok büyük hatalı davranışlardan bir tanesi. Ya da babası ya da annesi kızarken büyük annesi, büyük babasının çocuğu kucaklaması, desteklemesi. Evet. Ya da çocuğuma kızma, benim yanımda kızma gibi bir cümle kurması bile çocuklarımızı yanlış davranışlara itiyor.
3: Çok haklısınız.
2: Ve bizim toplumda bu çok fazla yapılıyor. Anne babalar gelenek ve göreneklerimize göre, büyüklerimize saygı çerçevesinde çocuklarına kızmak istemiyorlar. Hata yaptıkları zaman ve çocuklar bunu öğrenirlerse, çok çabuk öğreniyorlar. Öğrendikleri anda da büyük anneyi, büyük babayı sürekli kullanmak istiyorlar. Yanlış davranışlarda, annenin babanın onaylamadığı davranışları sürekli yaparak bunları alışkanlık haline dönüştürüyorlar. Ve büyük anne büyük baba sürekli kızma dediği için de anneye babaya, bu sefer gerçekten çocuklarda ciddi travmalar oluşabiliyor. Çünkü büyük anne büyük baba evden gittiği zaman çocuğu tekrar eski doğru davranışa yöneltmek için anne baba çok fazla uğraşıyor. Ve karşılıklı hem çocuk hem de anne baba yoruluyor,
3: bir
2: üzülüyor.
3: Bir de annenin babanın, şimdi çocuklar önceki
2: anne babaya... Çünkü büyük annelere,
3: babaya...
2: büyük babalara da buradan bir mesaj göndermemiz gerekiyor.
3: Tabii.
2: Çünkü gerçekten torunlarının hayatında, hem bizim torunlarımız çok kıymetli. Çevremizdeki bütün büyük anneler, büyük babalar aynı şekilde diyorlar. Yani benim arkadaşlarım da, bizlerin de torunları olduğu için biliyoruz. Hep aynı şekilde davranılıyor. Ve geçen gün bir cümle kurdu benim torunum ve gerçekten çok hem üzüldüm hem de ne kadar haklı olduğunu gördüm. Sürekli dedesiyle babası onu koruma altına almış durumdalar. Annesiyle ben de sürekli çocuğun daha doğru davranışlar edinmesini, doğru şekilde davranmasını istiyoruz. Ne dedi biliyor musunuz? Ben babamla dedemi kullanıyorum dedi. Onları kandırıyorum dedi.
3: Dostça ve dürüstçe, açık sözlülükle.
2: Ya çok net bir şekilde, daha 4 yaşına bile gelmemiş, evet, bir çocuğun bunu söylemiş olması, evet, çok hem acı hem de çok güzel bir davranış.
3: İyi ki bu anınızı bizimle paylaştınız. Ben de hemen bir gözlemimi paylaşayım sevgili annelerle babalarla. Şimdi aman canım çocuktur anlamaz diyoruz.
2: Asla.
3: Benim izlediğim bebeklerden birinin şikayeti 6 aylık bebek. İlk kez karşılaşıyorum. 6 aylık bebeğin şikayeti kusma. Ne zaman kusuyor? Yani bütün tahlillerini yaptırdık falan, bebeğin büyümesine, gelişmesine göre kusmaması lazım. Sonra benim takiplerim sırasında bebek annesinin gözüne bakıyor. Annesi ay ay diyor, heyecanlanıyor ve 6 aylık, insan inanamıyor. Annesinin gözünün içine bakarak fışkırarak kusmaya başlıyor.
2: Aa!
3: Evet, düşünebiliyor musunuz sevgili anneler babalar? 6 aylık bir bebek bile annesinin, babasının, çevresinin davranışlarını gözleyip
2: davranış geliştirebiliyor.
3: Onun için benim çocuğum anlamaz, aman canım çocuktur anlamaz diye bir şey yok. Çocuklarımızın yanında öncelikle kendi davranışlarımızı çok iyi denetlememiz gerekiyor. Öncelikle biz onlara güzel örnekler olmalıyız. Öncelikle sizin bahsettiğiniz gibi sevgili büyük anneler, büyük babalar, biz çocuklarımızın büyüdüğünü kabul edelim. Çocuklarımız artık bizim çocuklarımız ama artık onlar bir bizim torunlarımızın annesi babası oldu. Yani onlar bir kuşak atladılar. Onlar da anne baba oldular. Ve biz çocuklarımıza ne kadar güvenirsek çocuklarımız o kadar sağlıklı anne baba olacaklar. Çocuklarını o kadar çok güzel büyütecekler. Bizim güvenimizin sarsıldığını hem çocuklarımız bilir. Çünkü onlar bizi yıllar içinde beraber yaşamaktan edindikleri alışkanlıkla bizim beden dilimizi bizden daha iyi bilirler. Çocuklarımıza biz karışmayalım, çocuklarımıza güvenelim. Onların da en az bizim kadar, hatta bizden çok daha iyi anne baba olacağı konusunda onları yüreklendirelim. Çünkü bilim gelişti, teknoloji gelişti. Şu anda hepsinin bilgisayardan anne baba okulu gibi adeta çeşitli programlara katılıyorlar. Gerekirse kurslara gidiyorlar, eğitimler alıyorlar. Sizin bizim gibi böyle radyo programlarını izleyerek kendilerini geliştiriyorlar ve çocuklarımız inanın ki bizden çok daha iyi anne ve baba oluyorlar.
2: Evet,
3: biz onlara güvendiğimiz süre içinde onlar çok daha iyi çocuk yetiştirecekler.
2: Kesinlikle.
3: Ama biz karıştığımız anda birinci derecede kendilerini
2: şaşıracaklar,
3: sarsılıyor. Ondan daha da önemlisi çocuklarının annelerine babalarına güveni sarsılıyor. Çünkü çocuk diyor ki Allah Allah, büyük annemle büyük babam anneme babama güvenmiyor.
2: Evet.
3: Demek ki bizim annemizin babamızın bir yerde hatası,
2: evet,
3: var.
2: Hatası var diyor.
3: Ve bu onları çok rahatsız ediyor. Bizim bunu yapmaya hiçbir şekilde hakkımız yok. Sadece görevimiz çocuklarımızı yüreklendirmek, ihtiyaçları olduğu anda onların yanında ve arkasında olduğumuzu dolu dolu yaşatmak, ihtiyaçları olunca gerçekten onların yanında arkasında olmak. Çalışıyorlarsa, bakabiliyorsak çocuklarına bakmak, bakamıyorsak ihtiyaç duydukları anda ne istiyorlarsa onlara yardımcı olmak. Lohusa kızlarımıza, gelinlerimize, kızlarımıza yiyeceklerini, sevdikleri yiyecekleri hazırlamak, ama hazırladığımız yiyecekleri verirken de senin sütün az, sulu, çok, yaradı, yaramadı, gaz yaptı, çocuğu kabız yaptı, ishal yaptı gibi yorumlar yapmamak. Çok istirham ediyorum. Benim çalışma hayatımda en çok üzüntü duyduğum grup inanın ki lohusalar. İnsanlar farkında olmadan kendi çocuklarına gerçekten zarar verebiliyorlar bu sırada.
2: Evet.
3: Ay çocuğu şöyle tut. Ay böyle gazını çıkar. Aman banyosunu şöyle yaptır. Böyle tuttun olmadı. Sütün sulu geldi. Sütün yağlı geldi. Şunu ye gaz yaptı. Bunu yeme gaz yapmadı. Anneler zaten annelerine babalarına sevgileri saygıları sonsuz olduğu için onları dinliyor. Yoksa dinlemez, sen karışma der. Halbuki böyle öyle olmuyor. Sevgi duyuyor, saygı duyuyor, güven duyuyor. Aman sevgili büyük anneler, büyük babalar, çok rica ediyorum. Çocuklarımızın yanında arkasında olarken onların hayatlarına karışmadan yanlarında ve arkasında olalım. Kendimizi büyük anne büyük baba olarak kabul ederek, çocuklarımıza güvenerek, çocuklarımızın yarın bizden çok daha iyi anne baba olacaklarına inanarak onlara yaklaşalım ve onları güzel hayatlarında özgür, güvenli ve huzurlu bir şekilde desteklemeye devam edelim.
2: Evet, ben de bir anımı paylaşmadan geçemeyeceğim burada. Benim kayınpederim 2009'da kaybetti kendisini. Nur içinde yatsın. O günün sabahı zaten kalp krizi geçirdi ve o gün kaybettik. O gün akşam bizi aradı ve bütün çevresinde kaç kişi varsa bütün çocuklarını aramış. Kardeşlerini aramış. Sanki vedalaşma töreni gibi olmuş. Herkesi aramış. Beni de aradı ve konuştu. Dedi ki kızım lütfen birbirinize saygınızı kaybetmeyin. Ya. Sevginizi kaybetmeyin. Ya. Bizim yaptığımız hataları yapmayın. Ya. Birbirinizi incitmeyin. Ya. Sadece birbiriniz var. İlk kez bana öyle bir nasihatta bulunmuştu. Ve unutamıyorum. Ve sabah 5'te de biz onun yani vefatını, kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Ve bütün çocuklarını hemen hemen aynı cümleleri kurmuş. Çünkü kendisi iki evlilik yapmıştı. Bir sevdiğiyle evlenmiş, bir de istemediği birisiyle evlendirilmişti. Ondan dolayı da büyük sıkıntılar yaşamış hayatı boyunca. Ve bunun üstüne de iki kadını bırakıp yurt dışına gitmiş ve bütün hayatını yurt dışında geçirmiş. Zaten son birkaç yılını birlikte geçirmişlerdi. Geri dönüş yapmıştı. Ve hep söylediği, çocuklarım sakın benim yaptığım hataları yapmayın. İşte birbirinize sevginizi saygınızı kaybetmeyin. Sürekli aynı şeyleri, aynı cümleleri kurardı. Ve işte hep yapıcı olun, yıkıcı olmayın. İşte birbirimize bağlamaya çalışırdı. Hem diğer akrabalarınızı unutmayın, akrabalarınızı arayın, sorun, bağlantı kurun, işte ziyaret edin şeklinde tavsiyelerde bulunurdu, öğütlerde bulunurdu.
3: Tabii. Onlar çok önemli şeyler.
2: Gerçekten çok büyük çok önemli.
3: Bunlar.
2: Onun için anne babalara sesleniyorum buradan. Özellikle büyük anne büyük baba olmuş olan insanlara sesleniyorum. Gerçekten hani torunlarınızı seviyorsanız lütfen çocuklarınızın iyi anne baba olması için kendinizin yaptığı hataları onların yapmasına izin vermeyin. En güzel bence destek bu diye düşünüyorum. Yani oğlum ben seni yetiştirirken şöyle şöyle bir hata yapmışım, farkındayım. Sen kendi çocuğunu yetiştirirken bu hatayı yapma. Bu şekilde davranma.
3: Doğru.
2: Bu daha güzel olur. Çünkü zaman içinde kendi yaptığı hataları da insan çok net olarak görebiliyor.
3: Çok ilginç bir şekilde de insanlar bunları tekrarlayabiliyorlar. Örneğin çok fazla büyük anneye zaten kayınvalidesi ve annesi karışmış oluyor hamileliği ve lohusalığı sırasında. Ve onlar o sırada çok büyük eziklikle yaşamış oluyorlar. Ama maalesef aynı şey kendi çocuklarımızda da tekrarlayabiliyoruz.
2: Yaşatmayalım.
3: Ama bunu yapmamamız lazım. Çünkü aslında büyük anneliğe ve büyük babalığa geçişin şeyi enteresan, yani ruhsal tarafı. Çünkü şimdi düşünebiliyor muyuz? Birinin annesi babasıyken birdenbire birinin büyük annesi büyük babası olmuş oluyoruz. Yani bir kuşak atlanmış oluyor. Öbür taraftan bizim çocuklarımız da bizim çocuklarımızken birdenbire bir bebeğin annesi babası oluyor. Çok büyük bir sorumluluk bu aslında ve düşünüldüğü zaman çok duygusal yükü fazla olan bir şey. Onu kaldıramadığımız için bazen işte çok etrafa karışır kişiler olmaya başlıyoruz. Halbuki karıştığımız zaman işler daha da karışıyor. İlişkiler karışıyor, işler karışıyor. Anne babanın kafası karışıyor, birbirlerini kırıcı olabiliyorlar.
2: Onun ve zaman için, zaman anne babalarını da kırılmak zorunda kalabiliyorlar çocuk
3: ama
2: yetiştirirken.
3: O nedenle aman sevgili büyük anneler, büyük babalar, çocuklarımızı ve torunlarımızın ihtiyaçları o anında yanlarında olalım, arkalarında olduğumuzu hissettirelim ama onların kendi çocuklarını, kendilerinin büyütmesine izin verelim. Çünkü düşünün ki bize çocuklarımızı büyütürken yapılan eleştiriler bizi ne kadar incitti, bize kendimiz ne kadar yetersiz olduğumuzu hissettirdi.
2: Evet, onlara unutmayalım.
3: Az gözyaşı dökmedik. Ay ben neyi beceremiyorum acaba? Çocuğumda neyi eksik yapıyorum diye hala içimizde onun acısını taşıyamıyoruz. yaşayabiliyoruz. Ama çocuklarımıza bunu yaşatmaya hakkımız yok. Biz o günler geride kaldı. Çocuklarımız da büyüdüler. Genç insanlar, anne babalar oldular. Çok güzel yavrularla günler görsünler. Bu arada bizim kendimiz için büyük anneler, büyük babalar olarak yapacağımız şeylerden bir tanesi çocuklarımıza yük olmamak için kendi sağlığımızı korumaya devam etmek. Neler yapacağız? Beslenmemize dikkat edeceğiz.
2: Diyetimize dikkat edeceğiz.
3: Diyetimize
2: çünkü
3: dikkat
2: belli
3: edeceğiz.
2: Çünkü belli hastalıklarımız evet. olabilir. Hı-hı. Yaşla birlikte evet. belli hastalıklar geliyor. Bunun tabii. en çok yaygın olanı tansiyon ve şeker problemleri, kesinlikle. Kolesterol. Kilo. Problemi ve kilo problemi. Hı-hı. Hepsi zaten birbirine bağlı
3: doğru,
2: değil mi sevgili
3: doğru.
2: hocam?
3: Doğru. Sanki yani, bir bilmecenin parçaları gibi.
2: Parçaları gibi ya da zincirin halkaları şeklinde Hı-hı. geliyor. Çünkü kilo olunca arkasından tansiyonla birlikte şeker de tabii, gelebiliyor.
3: Tabii. Çünkü
2: kolesterol de gelebiliyor. Hı-hı. Onun kalp dışında yükü kalp artıyor. Yükü artıyor. Kalp rahatsızlığı da gelebiliyor.
3: Solunum bozukluğu
2: başlıyor. Arkasından solunum problemi başlıyor. Tabii ki kiloyla beraber yine mide rahatsızlıkları, bağırsak rahatsızlıkları ortaya çıkıyor. Yani bütün vücut birbirine bağlı
3: dengesi
2: olarak çünkü
3: kayboluyor.
2: Denge bozuluyor, sistem bozuluyor. Onun için öncelikle yaşla birlikte gelen hastalıklara hem dikkat etmek adına hem sağlığımızı korumak adına hem de başkalarına muhtaç olmamak adına sağlığımıza dikkat edeceğiz en
3: kesinlikle.
2: Başta. Çünkü biz sağlıklı olursak kimsenin de sağlığını bozmayız. Ben öyle
3: doğru,
2: düşünüyorum.
3: Doğru. Üstelik de çocuklarımızın şu andaki sorumluluğu çocuklarına bakmak. Ailelerin sorumluluğunu ve mutluluğunu yaşamak, sağlıklı mutlu bir şekilde büyümek, onları büyütmek, bizim kendimize karşı ve ailemize karşı yani gerek ebeveynlerimize gerekse çocuklarımıza ve torunlarımıza karşı birinci derecede sorumluluğumuz ise çocuklarımızın yanında sağlık ve arkasında sağlıklı ve mutlu olarak bulunmak. Bunun için de gene konuştuğumuz gibi beslenmemize dikkat edeceğiz. Spor yapacağız. Spor Hı-hı. yapıp da tabii ki ağır sporları kastetmiyoruz.
2: Yapmayacağız. Yaşımıza uygun sporlar
3: tabii
2: yapacağız.
3: Yaşımıza uygun. Bedenimizi yormayacak ama bizi de hantallaştırmayacak. İşte yürüyüşler, küçük yürüyüşler veyahut da işte sevdikleri sporlar, herhangi bir spor dalını daha önceden yaptıklarına gene devam edebilirler. Ya mutlaka hareketli olacağız. Hem kemik erimelerine karşı kendimizi koruyacağız hem de daha fazla kilo problemleri olmaması için bedenimizi ve ruhumuzu dinginleştirici güzel kitaplar okuyacağız. Hı hı. Güzel konularla konuşacağız. Dostlarımızı arayacağız. Onlarla beraber olacağız. İhtiyacı olduğu zaman da çocuklarımızın yanında koşturacağız bu şekilde. Her 10 yılda bir mutlaka difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci adı altında geçen karma aşıyı en azından tetanos aşısı olarak yapılmasında yarar var. Bütün insanların, hı hı. erişkinlerin. Babalar günü vesilesiyle bunu hatırlatalım. Ama büyük annelerin, büyük babaların ilave olarak zatürre aşısı denilen aşıyla da
2: aşılanması gerekiyor.
3: Solunum problemlerine karşı kendilerini korusunlar diye.
2: Ve büyük annelere ve annelere bir de başka bir aşı söylemiştik aşılarda. Kanser yapan başka bir virüsün
3: işte, hepatit B aşısı yapılmalıysa onun yapılmasında yarar var.
2: Ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu aşılar geliştirildiğini söylemiştiniz. Onların yapılması gerekiyor.
3: Sağlık doktorlarının kontrolünde olması gereken aşılar mutlaka olmaları lazım. Ama mesela yıllık grip aşısı olmaları Hı-hı. lazım gene. Mutlaka aşıları olmaları lazım ki sağlıklı olarak yaşlığa geçebilsinler.
2: Evet.
3: D vitamini eksiği varsa D vitamini desteği alsınlar. B vitamini eksiği varsa B vitamini desteği alsınlar.
2: Ve başka bir şey daha tavsiye edelim sevgili hocam. Çünkü yaz aylarındayız ve güneşin en çok yararlandığımız dönemlerde. Çünkü
3: doğru.
2: Ve çocukların ve yaşlıların D vitaminine çok daha fazla ihtiyaçları olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Hatta bayanların çok daha fazla D vitaminine ihtiyaçları olduğunu hatırlayalım. Çünkü D vitamini kemiklerimizin kemik gelişiminin ve kemik erimesinin korumada, kemik erimesinden korunmada en önemli etkenlerden evet. bir tanesi öyle
3: evet.
2: değil mi?
3: Tabii tabii. Aynı zamanda D vitamini aslında vitamin diye geçiyor ama aslında bir hormon ve bütün hücrelerimiz ve bütün organlarımızın üzerinde önemli etkisi var. Örneğin bağışıklık sistemimiz yani hastalıklara direncimizi güçlendiriyor. Aynı zamanda beynimiz üzerine o kadar etkili ki sinir sistemimiz üzerine bu Alzheimer gibi veyahut da çocukluk çağında dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi durumlara karşı da koruyucu etkisi bildiriliyor. Öyle olduğu için mutlaka D vitamini doktorların önerisi miktarında O çok önemli çünkü bunun fazlası da zararlı olabildiği için. Mutlaka doktorun önerdiği dozlarda D vitamini desteği gerekiyor. Bütün insanlara, yaşlılara özellikle.
2: Ama güneşten nasıl faydalanacaklar?
3: Bu arada yaşlılar deyince yaşlılık sınırı Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 65 yaş ve üstü olarak kabul ediliyor. O nedenle artı eksi olabilir tabii 60-65 çok önemli sınırlar değil. Ama sonuç olarak 60 yaşını geçmiş bütün kişilerin bu söylediklerimize çok özen göstermesine yarar var. Onun dışında mutlaka o karma aşı dediğimiz difteri, boğmaca, tetanoz aşısının mutlaka her erişkinin olması lazım. Annelerin, anne babaların, anne baba adaylarının mutlaka olması gerekiyor. Ve 10 yılda bir de tekrarı gereken bir aşı. Zatürre aşısı demin de söylediğimiz gibi grip aşısı mutlaka 65 yaşının üstündeki kişilerin olması gereken ve yıllık da grip aşısı olması gereken aşılar arasında. Bunu hatırlamakta yarar var. Egzersizlerimize devam edeceğiz dedik. Hareket edeceğiz. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Kullanılan ilaçları
2: zamanında alacağız.
3: İlaçları düzgün kullanacağız. Ve hiç unutulmaması gerekenlerden bir tanesi dünyanın en yaygın ve en tehlikeli hastalığı açlık. Benim kilom var aman bir öğün atlayayım diye bir şey yok. Veyahut da ben erişkinim anlık beslenmem gerekmiyor değil. Bütün insanların özellikle yaşlıların ve çocukların 3 ana 3 ara öğün yemek yemeleri lazım. Tansiyon problemi olanlar, şeker problemi olanlar, kalp hastalığı olanlar, düzenli ilaç kullanması gerekenler, böbrek hastalığı olanlar kesinlikle oruç tutmaması gereken grup. Zaten 60 yaşın üstünde gene Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere Allah bize ibadetlerimizde hoşgörüyle davranıyor ve ibadetlerden bizi muaf sayıyor. Öyle olduğu için sevgili büyük anneler, büyük babalar lütfen önce sağlığınızı koruyun. Ve sevgili büyük anneler, büyük babalar lütfen öncelikle sağlığınızı hem kendiniz hem aileniz ve yavrularınız, torunlarınız, yakın çevreniz, sevdikleriniz için koruyun ki topluma daha çok katkıda bulunabilirsiniz, daha üretken olasınız, Tanrı'ya daha yakın olabilelim diye bunları yapıyoruz. Onun için lütfen aç kalmak yerine iyi insan olmak konusunda çocuklarımızı eğiterek, eğer sağlığımız müsaitse zaten orucumuz tutarız ama sağlığımız müsait değilse bedenimizi
2: eziyet etmenin bir anlamı yok çünkü
3: nefse ve bedenimiz de günah.
2: Evet, günah. En büyük günah. Bedenimiz bize emanet ve o emaneti kesinlikle en iyi şekilde korumamızı ve Tanrı elimizden istiyor geleni yapmamızı, gerisini Allah'a bırakmamızı söylüyor.
3: Tabii. Gene Lohusa Hanımlara buradan rica ediyoruz. Lütfen beslenmenize dikkat edin. Emzikli, hamile hanımlar lütfen sağlığınızı koruyun. Sağlığınıza dikkat edin. Orucunuzu kazaya bırakın. Bebeğiniz büyüdükten sonra çok rahatlıkla oruçlarınızı tutabilirsiniz ve Tanrı'ya karşı görevlerinizi şu anda size Tanrı'nın en büyük hediyesi olan anne sütüyle bebeğinizi besleyerek yapın. Çünkü hiç unutmamak lazım ki Tanrı'nın bize en değerli armağanlarından biri sağlığımız, diğeri de sağlıklı ve mutlu bir aile. Onların bedelini ödeyemeyiz.
2: Evet.
3: Biz, babamız çok genç bir yaştaydı. Maalesef kaybettiğimizi bir trafik kazasında kaybettik. O nedenle trafik kazaları beni çok daha fazla düşündürenlerden bir tanesi. Bizim babamızı kaybettiğimiz 55 yıl önce maalesef dünyanın hiçbir yerinde emniyet kemeri diye bir şey yoktu. Ve emniyet kemeri olsaydı belki de babamız şu anda bizi dinliyor olacaktı. Ama maalesef biz babamızda ancak ben 8 yılımı geçirebildim. Ve bende bıraktığı sevgi, saygı dolu izleri hala taşıyabiliyorum ve sizinle onları paylaşabiliyorum. Babamız bana çok değer verdiği için şu anda sizinle birlikte olma şansını yakaladım ve bize kadınların değerli olduğunu yaşatan büyük bir Türk geleneği, Anadolu geleneği, Atatürk'ün Cumhuriyet'in izlerini taşıyan insanlar olarak Emine Hanımcığımla beraber size seslenme şansını yakalayabildik. Bu nedenle bütün babalara sevgi, saygılarımızı sunuyoruz. Aramızda olanları kalbimizde yaşatıyoruz ama onların yeri hiçbir zaman doldurulamaz. Şunu da unutmamak lazım ki yavrularına annelik yapan babalarımız da var. Onlar da bizim için çok kıymetli. Tıpkı benim annemin bize hem babalık hem annelik yaptığı gibi bütün annelere, babalara, yavrularıyla sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Onun için lütfen bizi dinlemeye devam edin, sağlığınızı koruyun. Trafikte de emniyet kemerlerinize iyice bağlanın ve çocuklarınızı çok güzel örnekler olarak onların güzel günlerini yaşayın.
2: Amin diyorum ben de. Bu kadar güzel dilekten sonra ben sadece yaşayan babalarımızın babalar gününü kutluyorum ve ebediyete intikal etmiş babalarımızı da saygıyla, rahmetle yad ediyorum.
3: Sağlıklı, mutlu günler diliyoruz.
2: Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizlere Dünya Babalar Günü olması dolayısıyla çocuklarımız için babanın önemi ve rolünden bahsettik. Sizlere yol göstermeye çalıştık. Naçizane faydalı olmuşuzdur diyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek ben Emin Ertürk Karaaslan, uzman konuğumuz doçent doktor Fatma Nur Çakmak ve teknik masada görevli arkadaşımız Gülçin Çağlar hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu her zaman her yerde sizinle. Dinleyen de sağ olsun, dinlemeyen de.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir, Bursa ve Kırklareli 30, Bilecik 25, Çanakkale 31, Edirne 34, Sakarya 27 derece. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege parçalı bulutlu olacak. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 24 derece. İzmir 33, Manisa 32, Muğla 30, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise bölgenin iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 26, Kahramanmaraş 36, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray, Karaman, Kayseri ve Konya 27, Ankara, Eskişehir ve Niğde 26, Çankırı 29, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Nevşehir 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 29, Bolu 25, Karabük 28, Düzce ve Kastamonu 26, Zonguldak 24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Artvin 22, Amasya ve Samsun 27, Sinop 28, Çorum ve Gümüşhane 26, Bayburt, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl, Elazığ ve Tunceli 33, Erzincan 29, Bitlis, Erzurum ve Van 27, Hakkari ve Muş 31, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 32, Şırnak 34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman ve Diyarbakır 38, Şanlıurfa 37, Gaziantep, Kilis, Mardin ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Bugün Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde ise 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 20 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Bu toplantının İran, Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Pakistan arasında bugün öğleden sonra yapılacağını açıkladı. Bekai görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakatın uygulanma süreci, Lübnan'daki ateşkes durumu, İran petrolüne yönelik muafiyetler ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi başlıkların ele alınacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de yapılacak yeni müzakere turu öncesinde Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları da Mısır'da toplandı. Başkent Kahire'de düzenlenen görüşmede bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerde bulunulması, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan savaşın durdurulmasına yönelik mutabakatın uygulanma sürecinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kırsal Taylıeli mahallesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çam ormanı ve zeytin bahçelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangına havadan 2 uçak ve 3 helikopter, karadan da çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce sabah saatlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu alan yeterlilik testleri tamamlandı. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Yabancı dil testinin tamamlanmasıyla birlikte Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonu bugün sona erecek. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. İran medyası ülkenin güneyindeki Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin geçişine hala kapalı olduğunu bildirdi. Fars Haber Ajansı'na açıklama yapan askeri bir yetkili, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar hiçbir geminin boğazdan geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında bu akşam Çin'le mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da oynadığı 3 maçı da kazandı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bartın Kuruca Şile yolunun 51. kilometresinde sanat yapısı imalatı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanmaktadır. Bursa Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trabzon Rize yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde 30 Haziran tarihine kadar yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafının birer şeridinde her gün 22 ila 6 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

sakince. Bitiremedim seni içimde. Yaşadığım her şeyin tek sorumlusu belki de sensin de.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin, Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise batı kesimlerden başlayarak artacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Siren sesi duyduğunuzda önce ambulansın hangi yönden geldiğini anlamaya çalışın. Yavaşlayın, ani fren yapmayın. Aracınıza sinyal vererek yolun kenarına çekin ve durun. Böylelikle arkanızdaki araçlara yer açmış olacaksınız. Ambulans geçtikten sonra yolunuza kurallara uyarak devam edin. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir, Bursa ve Kırklareli 30, Bilecik 25, Çanakkale 31, Edirne 34, Sakarya 27 derece. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla Güney Ege parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 24 derece. İzmir 33, Manisa 32, Muğla 30, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise bölgenin iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 26, Kahramanmaraş 36, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray, Karaman, Kayseri ve Konya 27, Ankara, Eskişehir ve Niğde 26, Çankırı 29, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Nevşehir 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 29, Bolu 25, Karabük 28, Düzce ve Kastamonu 26, Zonguldak 24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Artvin 22, Amasya ve Samsun 27, Sinop 28, Çorum ve Gümüşhane 26, Bayburt, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl, Elazığ ve Tunceli 33, Erzincan 29, Bitlis, Erzurum ve Van 27, Hakkari ve Muş 31, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 32, Şırnak 34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman ve Diyarbakır 38, Şanlıurfa 37, Gaziantep, Kilis, Mardin ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5,

saatlerinde kuzeybatıdan 4 ile 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar yine hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgarsa kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu yine parçalı bulutlu olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran heyetleri bugün İsviçre'de toplanıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Bürgenstock kentindeki toplantının İran, Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Pakistan arasında bugün öğleden sonra yapılacağını açıkladı. Bekai görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakatın uygulanma süreci, Lübnan'daki ateşkes durumu, İran petrolüne yönelik muafiyetler ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi başlıkları ele alınacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de yapılacak yeni müzakere turu öncesinde Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları da Mısır'da toplandı. Başkent Kahire'de düzenlenen görüşmede bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerde bulunulması, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan savaşın durdurulmasına yönelik mutabakatın uygulanma sürecinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kırsal Taylıeli mahallesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çam ormanı ve zeytin bahçelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangına havadan 2 uçak ve 3 helikopter, karadan da çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce sabah saatlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu alan yeterlilik testleri tamamlandı. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Yabancı dil testinin tamamlanmasıyla birlikte Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonu bugün sona erecek. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. İran medyası ülkenin güneyindeki Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerinin geçişine hala kapalı olduğunu bildirdi. Fars Haber Ajansı'na askeri bir yetkili, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar hiçbir geminin boğazdan geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında bu akşam Çin'le mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da oynayacak.

0: oynadığı 3 maçı da kazandı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bartın Kuruca-Şile yolunun 51. kilometresinde sanat yapısı imalatı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanmaktadır. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde 30 Haziran tarihine kadar yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafının birer şeridinde her gün 22 ila 6 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu 22, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Kiev az bulutlu 18, Kopenhag az bulutlu 15, Londra parça bulutlu 16, Madrid az bulutlu 23, Moskova az bulutlu 13, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Roma az bulutlu 22, Saraybosna az bulutlu 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Varşova parça bulutlu 15, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 24, Astana az bulutlu 16, Bağdat az bulutlu 34, Bakü az bulutlu 23, Bişkek parça bulutlu 19, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu 34, Medine az bulutlu 32, Mekke az bulutlu 31, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 29, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Tiflis parça bulutlu 18 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 24 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16, New York parça bulutlu 19, Sydney az bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 19 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Gümülcine az bulutlu 18, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Komrat parça bulutlu 18, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Podgorica parça bulutlu 21, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Taraklia parça bulutlu 19, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Zenitsa az bulutlu 18, Gazimagosa az bulutlu 19, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 17 ve Güzelyurt gök gürültülü az bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

sayın dinleyiciler. Yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Konya Doğanhisar, Afyonkarahisar, Sandıklı, Akdağ 30 kilogram. Antalya Elmalı 25, Denizli Buldan 22, Burdur Bucak Kızılkaya 21 kilogram. Isparta, İğirdir, Sarı İdris, Giresun, Keşap, Yivdincik 12 kilogram. Manisa, Salihli, İdecik 9, Eskişehir, Seyit Gazi, Yenikent 8, Uşak, Selvioğlu 7, Ordu, Gölköy 6 kilogram. Rize, Fındıklı, Yeni Şehitlik, Artvin, Borçka, Can Kurtaran, Aydın, Nazilli, Muğla, Yatağan 5 kilogram. Trabzon, Dernek Pazarı, Kayseri, Melikgazi, Erciyes, Karabük, Ovacık 4 kilogram. Ankara, Şerefli, Koçhisar, Hatay, Kumlu, Mersin, Toroslar, Gözne 3 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını...
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı...
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa...
2: İşte yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu...
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir, Bursa ve Kırklareli 30, Bilecik 25, Çanakkale 31, Edirne 34, Sakarya 27 derece. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla Güney Ege parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 24 derece. İzmir 33, Manisa 32, Muğla 30, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise bölgenin iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 26, Kahramanmaraş 36, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray, Karaman, Kayseri ve Konya 27, Ankara, Eskişehir ve Niğde 26, Çankırı 29, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Nevşehir 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 29, Bolu 25, Karabük 28, Düzce ve Kastamonu 26, Zonguldak 24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Artvin 22, Amasya ve Samsun 27, Sinop 28, Çorum ve Gümüşhane 26, Bayburt, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl, Elazığ ve Tunceli 33, Erzincan 29, Bitlis, Erzurum ve Van 27, Hakkari ve Muş 31, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 32, Şırnak 34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman ve Diyarbakır 38, Şanlıurfa 37, Gaziantep, Kilis, Mardin ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve

Sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dış uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında başladı. İran Devlet Televizyonu'na göre görüşmelere Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile beraberindeki heyetler katılıyor. Teslim Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı yetkili ise, Lübnan'daki ateşkese uyulmadığı ve petrol satışı izinleri verilmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. Yetkili, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının devam etmesi ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünün güvence altına alınmaması durumunda İran'ın başka hiçbir konuda müzakere yapmayacağını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Gürlek, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını, kayıp Yıldırım'ın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetlerine başlatıldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en yeni metrosu olan ve İstanbul'da 19 Haziran Cuma günü hizmete alınan Halkalı-Arnavutköy hattının ilk gününde 10.021 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Halkalı-Arnavutköy hattı 31 Temmuz tarihine kadar ücretsiz hizmet verecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre fondan yararlanmak isteyen gençler, ailegençlikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvurusu onaylanan çiftlerden ikisinin de 18 ile 25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26 ile 29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin lira, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci bir duyuruya kadar M2 Yeni Kapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonuyla F1 Taksim Kabataş Finiküler hattının işletmeye kapalı olacağını açıkladı. Ve spor, milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında bu akşam Çin'le mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da oynadığı 3 maçı da kazandı. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bartın, Kuruca, Şile yolunun 51. kilometresinde sanat yapısı imalatı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanmaktadır. Bursa Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trabzon Rize yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde 30 Haziran tarihine kadar yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafının birer şeridinde her gün 22 ila 6 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz su sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun, Mersin Yenişehir 27 santigrat derece, Muğla Fethiye 26, Antalya Alanya, Antalya Finike, Antalya Kaş, İzmir Konak 25 derece. Van Tuşba, Muğla Bodrum, İzmir Dikili, Giresun Merkez, Mersin Anamur 24 santigrat derece. Artvin Hopa, Muğla Datça, Rize Merkez, Aydın Kuşadası 23 derece. İstanbul Sarıyer, Çanakkale Merkez, Samsun Atakum, Tekirdağ Süleymanpaşa, Sinop Merkez, Balıkesir Ayvalık, Trabzon Ortahisar 22 santigrat derece. Bitlis Adil Cevaz 21, Ordu Altınordu, Kastamonu Cide, Düzce Akçakoca, İstanbul Silivri, İstanbul Tuzla 20 santigrat derece. Bitlis Satvan, Bartın Güney 19, Kastamonu İnebolu 16 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir, Bursa ve Kırklareli 30, Bilecik 25, Çanakkale 31, Edirne 34, Sakarya 27 derece. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege parçalı bulutlu olacak. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 24 derece. İzmir 33, Manisa 32, Muğla 30, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise bölgenin iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 26, Kahramanmaraş 36, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray, Karaman, Kayseri ve Konya 27, Ankara, Eskişehir ve Niğde 26, Çankırı 29, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Nevşehir 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 29, Bolu 25, Karabük 28, Düzce ve Kastamonu 26, Zonguldak 24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Artvin 22, Amasya ve Samsun 27, Sinop 28, Çorum ve Gümüşhane 26, Bayburt, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl, Elazığ ve Tunceli 33, Erzincan 29, Bitlis, Erzurum ve Van 27, Hakkari ve Muş 31, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 32, Şırnak 34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman ve Diyarbakır 38, Şanlıurfa 37, Gaziantep, Kilis, Mardin ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la

Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Dönüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Dönüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Dönüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Dönüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Dönüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,

Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'ya kadar az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında başladı. İran Devlet Televizyonu'na göre görüşmelere Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakşi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile beraberindeki heyetler katılıyor. Teslim Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı yetkili ise, Lübnan'daki ateşkese uyulmadığı ve petrol satışı izinleri verilmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. Yetkili, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının devam etmesi ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünün güvence altına alınmaması durumunda İran'ın başka hiçbir konuda müzakere yapmayacağını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Gürlek, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını, kayıp Yıldırım'ın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetlerine başlatıldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en yeni metrosu olan ve İstanbul'da 19 Haziran Cuma günü hizmete alınan Halkalı Arnavutköy hattının ilk gününde 10.021 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Halkalı Arnavutköy hattı 31 Temmuz tarihine kadar ücretsiz hizmet verecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre fondan yararlanmak isteyen gençler, ailegençlikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvurusu onaylanan çiftler ikisinin de 18 ile 25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26 ile 29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin lira, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanıyor. İstanbul Büyük

Şey Belediyesi ikinci bir duyuruya kadar M2 Yeni Kapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonuyla F1 Taksim Kabataş Finiküler hattının işletmeye kapalı olacağını açıkladı. Ve spor, milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında bu akşam Çin'le mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da oynadığı 3 maçı da kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 1 ila 3. kilometrelerinde Yeni Pazar çıkış kolu üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar Kavşağı giriş kolundan iki yönlü kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyor. Atıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 21 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir, Bursa ve Kırklareli 30, Bilecik 25, Çanakkale 31, Edirne 34, Sakarya 27 derece. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege parçalı bulutlu olacak. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 35, Denizli 31, Kütahya 24 derece. İzmir 33, Manisa 32, Muğla 30, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise bölgenin iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 26, Kahramanmaraş 36, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray, Karaman, Kayseri ve Konya 27, Ankara, Eskişehir ve Niğde 26, Çankırı 29, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Nevşehir 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 29, Bolu 25, Karabük 28, Düzce ve Kastamonu 26, Zonguldak 24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Artvin 22, Amasya ve Samsun 27, Sinop 28, Çorum ve Gümüşhane 26, Bayburt, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 23, Bingöl, Elazığ ve Tunceli 33, Erzincan 29, Bitlis, Erzurum ve Van 27, Hakkari ve Muş 31, Iğdır 35, Kars 26, Malatya 32, Şırnak 34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 36, Batman ve Diyarbakır 38, Şanlıurfa 37, Gaziantep, Kilis, Mardin ve Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Dalış uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu.

uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'ya kadar az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar parça bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Toplantıda bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerde bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan savaşın durdurulmasına yönelik mutabakatın uygulanma süreci değerlendirildi. Bakanlar toplantı sonrası yaptığı ortak açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da varılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunu bölgede tansiyonun düşürülmesi ve savaşın durdurulmasına yönelik atılan yapıcı bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Açıklamada Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında Filistin davasının önemi bir kez daha teyit edildi. Bakanlar ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik desteklerini yinelediklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını, kayıp Yıldırım'ın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatıldığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir kişi hakkında sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan resmen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankara'da değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Amerikan Fox News kanalına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü kaydederek boğazı kapatırlarsa ellerinde bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına gerekçe göstererek boğazın kapatılacağını açıklayan İranlı yetkililere seslenen Trump, Tahran'dan böyle bir şey yapmamasını istedi. Trump ayrıca gerekmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nı ele geçirip buradan geçiş ücreti alabileceğini de aktardı. Ve spor, Avrupa Gençler Şampiyonu milli yüzücü Su İnal, Dünya Su Sporları Kupası'nın Portekiz'in Setúbal kentinde düzenlenen 2026 sezonundaki 4. ve final etabında altın madalya kazandı. Su, açık yaş kategorisinde 29 ülkeden 48 elit sporcunun yer aldığı 10 kilometrelik mücadelede Dünya Gençler sıralamasında birinciliğe yükseldi. Yunanistan basketbol takımı Panathinaikos, baş antrenörlük görevini Sırp Jelko Obradovic'i getirdi. Ergin Ataman'la yollarını ayıran Panathinaikos, kulüpte 1999-2012 yıllarında görev yapan 66 yaşındaki Obradovic'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 1 ila 3. kilometrelerinde Yeni Pazar çıkış kolu üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan iki yönlü kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere sesleniyoruz. Ve bugün biz kavramı üzerinde duracağız. Toplum olarak öğrenemediğimiz şeylerden sadece biri birey olmak. Bir olmayı öğrenmek. Aslında öyle değil. En azından güzel yurdumda. Söz çocuk yetiştirmelerde hep tek başına bir şey yapamayacağını öğretiyor çoğu aile çocuğuna. Avrupa'da 14-15 yaşında çocukları kendi başlarına gezerken görürsünüz. Sırt çantalarını takarlar ve başka ülkelere bile giderler. Bizde mi? 14 yaşında okul gezisine gitse panik atak. Bu zaten başlı başına sosyolojik olarak incelenmesi gereken bir konu. Çünkü diğer yönden de çocuğu sokağa atarcasına büyüdün sen artık git kendini kurtar mantığı da yanlış. Ülkemizde ikisinin de örnekleri var aslında. 35 yaşında oldukça yaşlı bir birey olmayı hak etmiş, başarmak için belki elinden geleni yapmış delikanlının benim oğlum daha küçük Sema teyzesi ne evlenmesi diyen annesi de vardır mutlaka. Kendine yetmeyi öğrenmek. Genel olarak bu bizim yaşam biçimimiz haline gelmiş durumda. Özgürlük beraberinde sorumluluk da getirir. Özgür bir birey olduğunuzda her şeyinizi bunun sorumluluğunu alıp her gereğini kendiniz yerine getirmeniz gerekmektedir. Buna karar verdiğiniz andan itibaren kendiniz için çalışmak, kendinizi eğlendirmek, gerekirse iyileştirmek zorundasınızdır. Bunun yerine bu birey olma serüvenini biriyle paylaşmak çok daha kolaydır. İlişkiyi ebeveyn olayına çevirmeye bayılırız. Hani doktor sorar, hastanın nesi var? Anne oradan atlar. Karnımız ağrıyor biraz doktor bey. Bırakalım çocuklarımız kendi dertlerini ifade etmeyi öğrensin. İlişkilerde de bunu yaparız. Biz tenis oynamayı severiz. Biz deniz tatilini tercih ediyoruz. Biz sarımsak pek tüketmiyoruz. Hayır kardeşim, sen tüketmiyorsun. Sen tercih ediyorsun. Birlikte olmanız ben ve sen kavramlarından vazgeçmenizi gerektirmez. Yeter ki ayrı ayrı birey olmaya cesaret edin. Biz olmayı öğrenmek demek, ortak adımlar atmakla yapışık yaşamak arasındaki farkı anlamaktır aslında. Biz diye bir şey varsa her adımında ilişkiyi nasıl etkiler bir düşün. Gerekirse ortak bir fikir üretilir. Ama hep direksiyonda tek bir kişi vardır, o da aynı kişidir. Yine arabanın içinde yolculuk yaptığınız yön aynı olabilir ama arabayı biz sürüyoruz diyemezsiniz. Arabayı süren bir kişidir çünkü. Özellikle ilişkilerde biz olayı çok daha değişiktir. Biz var ya çok güzel olduk. Artık bireysel kararlar yoktur. Biz gideriz, biz yeriz, biz beğenmeyiz, biz severiz haline gelir. Oysa biz olabilmek için sen onu, o seni tanıyacak. Bunların hepsinin dışında önce aslında kendimizi tanısak çok daha iyi. Bir de günümüzde sosyal medya olayı var. Sosyal olduğumuzu aleme duyurmak. İnsanların kendini bir ünlü sanma sendromu var. Böylece yaptıkları her şeyi, her eylemi paylaşabilmeyi kendilerine hak görüyorlar. İlişkiler de buna dahil. İlişkiler bizim biyolojik, psikolojik, sosyolojik ihtiyaçlarımızı karşılıyor ama acaba şurada bir soru mu sormak gerekiyor? Bu ihtiyaçlar gerçekten ihtiyacım mı? Bu aynı şuna benziyor. Markete giriyorsun, paketi, şişesi çok güzel ve saçlarını çok yumuşak, ipek gibi yapacağını iddia eden bakım yağı görüyorsun. O ana kadar saçlarında bir problem olduğunu bile bilmiyorsun. Ve şimdi çok ihtiyacın var. Aynısını pazara açılan, halka mal edilen ilişkiler ve aşklar için düşünürsek, lütfen gerçekten bir düşünün. Dizleri üzerinde diz çökmüş, yüzük kutusu elinde, bunu herkese gösteren bir adama ya da sevgililer gününde kendisine çiçekler, böcekler, değerli hediyeler aldı diye muhteşem sözler yazan, herkes tarafından beğenilen, çıtası oldukça yükseltilen fakat dedikoduların önünü arkasını sonsuza kadar açacak ilişkilere gerçekten ihtiyacınız var mı? İlişkinizi sadece sizin anlayacağınız şekilde öznelleştirdiğiniz zaman farklı olacaktır. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere seslendik. Bir sonraki programımıza kadar istiyorum ki herkesin kendine özel biricik anları, anıları olsun ve onları kendi yüreğinde taşımayı bilsin ve kulağı da daima bizde olsun.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-26, Bursa 17-31, Çanakkale 21-30, Edirne 19-33, İstanbul 20-28, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-33, Kütahya 11-25, İzmir 21-34, Manisa 20-33, Muğla 16-33 ve Uşak 13-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-34 derece, Antalya 25-36, Burdur 14-29, Hatay 22-30, Isparta 14-28, Kahramanmaraş 21-37, Mersin 25-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 12-27, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-27, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-26, Konya 15-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğusuyla Karabük'ün güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 11-25, Düzce 15-27, Karabük 14-28, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu ve Samsun çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-27 derece, Artvin 16-22, Bayburt 11-26, Çorum 10-25, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu 18-26, Rize 20-26, Samsun 17-27, Sinop 19-29, Tokat 14-26 ve Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-28 derece, Ardahan 10-23, Bingöl 16-33, Bitlis 15-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-29, Erzurum 9-27, Hakkari 16-32, Iğdır 21-33, Kars 9-24, Malatya 15-33, Muş 15-31, Tunceli 15-34, Şırnak 23-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-37 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 19-37, Kilis 20-36, Mardin 24-36, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Zamanla Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 4. toplantısı vesilesiyle bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmelerin İsviçre'de başladığına dikkati çeken Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğunu söyledi. Bakan Fidan, zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen değerlendirmelerinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada ilk 13 maddesi kabul edilen emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Haftalık çalışmasına 23 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulda bu hafta ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da toplanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı maratonu sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce hafta sonu Türkiye genelinde 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde cumartesi günü temel yeterlilik testi, pazar günü de alan yeterlilik ve yabancı dil testleri olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınav tamamlandı. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre Yüksek Öğretim Kurumları sınavı oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Yunanistan'ın 12 adasında kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Ve spor, milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen Figueira da Foz turnuvasının finalinde Çek Darya Vidmanova'ya 2-0 yenilerek ikinci oldu. 2026 Dünya Kupası heyecanı pazartesi günü 3 maçla devam edecek. Turnuvada H grubunda Türkiye saatiyle 1'de Uruguay ile Yeşilburun Adaları, G grubunda Türkiye saatiyle 4'te Yeni Zelanda ile Mısır, J grubunda ise Türkiye saatiyle 20'de Arjantin ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 1 ila 3. kilometrelerinde Yeni Pazar çıkış kolu üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar Kavşağı giriş kolundan iki yönlü kontrol sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrol sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Bebekler neden bal yiyemez? Arılar bal yapmak için nektar toplarlarken, botulizm bakteri sporlarını da beraber alıp farkında olmadan bal yapımında kullanabilirler. Yetişkinlerde bu balın yenmesi sorun yaratmaz. Gerek vücudun savunma sistemi, gerekse midenin asitli ortamı bu bakterinin zarar vermesine müsaade etmezler. Bebeklerde ise hem savunma sistemi yeterli gelişmemiştir, hem de mide hala ancak anne sütünü hazmedebilecek durumdadır. Yetişkinlerin aksine bebeklerin sindirim sisteminde botulizm sporlarını kontrol eden ve bakterinin çoğalmasını ve zehir üretmesini önleyen faydalı bakteriler henüz gelişmemiştir. Bu bakteri bebeklerde botulizm adı verilen tehlikeli bir zehirlenmeye neden olabilir. Zehirlenen bebek nefes alma ve yutkunma zorluğu çekebilir, kol, bacaklar ve boyunda güçsüzlük ortaya çıkabilir, durum çok ciddi sonuçlara yol açabilir. 1 yaşına geçmiş çocuklara balın bir zararı olmazken, bu nedenlerle doktorlar tarafından 12 aylıktan daha küçük bebeklere bal yedirilmemesi tavsiye ediliyor.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yağmur bir anda boşalmak yerine niye damla damla yağar? Bunun nedeni su damlacıklarının bulutlarda oluşmasıdır. Bir bulut, buharın toz zerrecikleri ve elektrik yüklü parçacıklar üzerinde yoğunlaşmasıyla oluşur. Bu damlacıkların çapları genellikle 1 ile 10 mikron arasındadır. Bulutlar yukarı doğru belirli bir hızla, genellikle saniyede 1 ila 10 metre hızla hareket ederlerken, su damlacıklarını da doğal olarak beraberlerinde götürürler. Damlacıklar yükseldikçe yoğunluklarının artması sonucunda büyürler. İki veya daha çok damlacığın çarpışarak birleşmesiyle damlalar oluşur. Damlalar, havanın artık onları yukarı doğru taşıyamayacağı kadar büyüdükleri zaman, yani damlaların ağırlıkları yükselen hava tarafından uygulanan itme kuvvetini aştığında, yağmur olarak aşağı düşmeye başlarlar. Bu kesintisiz bir süreç olduğundan, bir bulutun yağmur olup tamamen aşağı indiğini çok nadir olarak yaşanan sağanaklar dışında göremeyiz.
0: Biliyor muydunuz?
1: Eskimolar buzdan evlerini nasıl ısıtıyorlar? Eskimolar adına iglo denen buzdan evler yaparlar. Bu evlerin yalıtımı çok önemlidir. Ana yapıyı oluşturan buz bloklarının arası karla sıvanarak tıkanır. İyi bir iglonun kapısı da yer üstünde olmaz. İçeri girip çıkarken kapının açılıp kapanması, içerideki sıcak havanın dışarı kaçmasına, soğuk havanın içeri dolmasına neden olur. Bundan dolayı buzdan bir ev yapılırken önce geçici bir kapı yapılır ve evden içeri girilir. Asıl kapı evin altındaki kar kazılarak yer altından geçirilen kapıdır. Bu sayede buz evin yalıtımı tamamlanır. Buzdan ev elbette ki bizim ölçülerimizde sıcacık değilse de bu sayede oldukça elverişli bir ısıya gelir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Vücuttaki karbon gazını atmak için esnediğinizi? Zeytinin bütün kutsal kitaplarda geçtiğini? Kesik, yanık, sıyrık gibi yaraların büyükçe bir piramidin içinde daha çabuk iyileşme eğilimi gösterdiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi başlıyor.

Edebiyat Güncesi programımızdan tüm dinleyenlerimize merhaba. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz, teknik yönetmenimiz Fatma Vural'la birlikte her hafta edebiyat dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Hayatın koşuşturmasında sanatın o en güzel yanlarından biri olan edebiyatta ruhunuzu dinlendirmek isterseniz Edebiyat Güncesi programımızda siz de bizlere eşlik edebilirsiniz. Bir yalnızlık büyütürdüm saksıda. Kalandı çok eski günlerden. Bir bana yetsin, hıncımı artırsın, aşkımı pekiştirsin diye sevince. Günüydü, gelip durdu hüznümün önünde. Gidilmemiş bir saklı deniz sandım. Kıpırdamazdı yapraklar geceyle, tüketirdi çiçeği. Kuşu sevdiremeyen konyak. Bana neydi gülmeler, şarkılar, otobüs durakları, alandaki kalabalık. Geldi durdu. Alana merhaba dedim. Bir göz bozgundur yerine göre. Vururdu pencereme rüzgar. Ben hep öyle bir gözdüm. Çığlığını kendine saklayan. Düş kurmazdım. Beklemezdim şurada burada. Çiçek demetleri, bisikletler geçmezdi. Apansız geliverdi sokağıma. Hıncım bana kalsın gayrı. Sen yalnızlığımı götür. Bana çay demlemeyi öğret. Elimi yüzümü yıkamayı. Hıncım bana kalsın diyorum. Çünkü ben bu kenti kendimde büyüttüm. Bir barbarın vahşi ateşiyle. Çünkü yapılarının taşında onulmazlığım. Çünkü şarkılar kanımın bedeli. En sevdiğim kelimeler gibisin. Örneğin öfke gibi. Hani bir zamanlar dağda ve sokakta açan. Örneğin umut gibi. Günde, gecede yetip durduğumuz. Zeytin dalını dal eden. Örneğin aşk gibi, denizlerin üzerinde yürüten. Örneğin kavga gibi, yüreğimi sıkı, saçlarımı kara tutan. Kayaları yumuşatan kavga gibi. Denizler benim kadar kıpırdayamaz. Bak şimdi parklardayım. Bir çocuğun menevişli gözlerinde. Hüzünleri bırakmanın günü. Günü çığlı olmak dünyanın. Hüznümü iki kat ediyor. Ama gecede alnıma dayalı alnın.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizleri Türk Edebiyatı'nın önemli temsilcilerinden Ahmet Oktay'ın Beş Kuruşu Aşk Şarkıları şiiriyle merhaba diyoruz. Türk Edebiyatı ve Türk Sanatı'na birçok katkısı olan şair ve yazar Ahmet Oktay'ın edebi kişiliği ve hayatını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ahmet Oktay 21 Ocak 1933'te Ankara'da doğdu. Öğrenimini lisede yarım bırakarak çalışmaya başladı. Ankara'da İstatistik Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. 1961'de Yeni İstanbul Gazetesi'nin Ankara bürosunda parlamento muhabiri olarak profesyonel gazeteciliğe başladı. Ankara Ekspres, İktisat ve Piyasa, Vatan gibi gazetelerde muhabir olarak çalıştı. 1975'te İstanbul Radyosu'na geçti. Siyasal iktidar değişince TRT'den istifa ederek önce Akajans, ardından da Dünya Gazetesi Haber Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1978'de yeniden TRT'ye döndü. 1982'de emekliye ayrıldı. Daha sonra Milliyet Gazetesi'ne geçti. 1933'te yazı işleri müdürlerinden biri olduğu Milliyet'ten de ayrıldı. Yazmaya ortaokul sıralarında başladı. İlk şiirleri 1949-1950 arasında Gerçek Dergisi'nde yayınlandı. İlk yazısı 1950'de Güney Dergisi'nde çıktı. Dişi Kurt adlı oyunu 1974'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi. 1950'lerde yazdığı şiirlerde Ahmet Arif'ten etkilendiği gözlenirken, 1960'lardan sonra toplumsal gerçekçi bir yaklaşımla ikinci yeniye yöneldi. Zengin sözcük dağarcığını destansı bir söyleyişle ustaca değerlendirdi. Şiirinin olgunluk döneminde biçim gösterilerine kaçmadan yalın bir teknikle yazdı. 1950'li yıllarda Mavi Hareketi içinde yer almış ve aynı adlı dergide yazıları ve şiirleriyle etkin bir rol oynamıştır. Başlangıçta Ahmet Arif'ten etkilendiği izlenimini veren şiirleriyle toplumcu sanatı benimsemiş bir şair olarak gözükmüş. 1960'lardan sonra ikinci yeniye uzanan bir yöneliş içinde olmuştur. Kendi yaşamına ve yaşadığı günlere tanıklık etmek isteyen bir sanat tutumuyla imgeden toplumcu bir aydınlığa açılmak istemiş, tedirginliğin şiirini yazmıştır. Epik söyleyiş, bir tema ekseninde uzun soluklu şiirler yazma, zengin sözcük dağarcığı, kendini belli eden açık anlatım, öz biçim dengesinin kuruluşundaki ustalık, şiirlerinin karakteristik özelliklerindendir. 1980'den sonra kültür, sanat, edebiyat sorunları üzerine maddeci estetikle çağdaş eleştiri yöntemlerinden de yararlandığı kapsamlı ve çözümlü çalışmalar üzerinde yoğunlaşmıştır. Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Oktay'ın şiirlerinden birkaçını sizlerle paylaşmadan önce dilerseniz bir şarkı arası verelim.

0: Edebiyat Güncesi.
1: İlk olarak o çok sevilen Bütün Erkekler Ölür şiiriyle sizlerleyiz. Çünkü gök sıkıntıyla ağır, rüzgar buruşur, bir yaprak düşer ve kaçıyordur solgun mavilikte maviler ve al geyikler. İşte altın ve kara akıntılar, analar, yitirilmiş resimlik, yoksulluk, o korkunç kadın. Susun, tümünün anıldığı gündür kara yağmur ve ebem kuşağı. Usulca bütün erkekler ölür. Kıpırdamasın insandan gelen sesler. Kamyonlar devrilir dağ yolunda. Rehincide kalan bir gümüş saat. Emanetçide unutulan bavul. Geçip giden gök taşlarıdır. Havadan ve selüloid mavilikten. Ey mermeri bozuk yalnızlık! Sanki kutsal bir avdır suskuda ve bir yakut parıltısıdır artık. Çünkü gök kanla ağıyordur. Soluk soluğa atan bir damar. Kalbinde hırçın denizin ve toprağın nabzında unutulmak gibi bir şah damar. Ürperir aynı rüzgarla dar ağacı, çarmı ve çiçek. Sussun yatakların fısıltısı, avuçlarda parıldayan kehribar. Ekmekli, zincirli ve başları eğik, kadınların erkekleri geçiyordur. Ve üzgün deltası kısacık ömürlerin, bir albüm, bir şarkı, bir çocuk. Hangi doldurulmuş hüznün yakutu, çocukluk defterlerince soluk. Ki savaş alanlarında parıldar. Bütün koruluklardır ay ışığı. Ey ulaşılmayan dayanak aşklar. Elleri kanatan kesici ağıt. Hep unutuştur akılda kalan. Sıçrayan, yenilen ve ölen geyikler. Derdin eksilmediği kalem ve kağıt. Kısa ve kesin bir sözdür erkekler. İspanya'da non pasaran, katedrale çöken gölgelik, İtalya'da Mamma Mia. İşte avuçların dünyayı duyduğu kayalar. Sarkık bir bıyık Meksika'da, Viva. Nehirler kurur, susar aşk ve en katı sözdür erkekler. Kıraç ve yoksul Anadolu'da. Büyük ve yeniktir erkekler. Söz dinlemez serüvenci çocuk. Su şırıltısında sayıklayan hasta. Ve deli bir sevgilidir sabaha kadar. Bulgulu, korkunç ve utançla. Yararsız bütün leylek ağaçları hiç bilmiyor erkekler. Doğan ve ölen çocukların hüznünü. Çünkü daha önceden ölürler. Çünkü gök ağıyordur kanla. Hep yenik yıldızlar vardır. Anı defteri, kum saati, savaş alanı. Bir yüz. İşte o kandır. Ey ışığını dağıtan kristal. Ölümsüzlük, ele geçirilmeyen gömü. Ay ışığı denizle kendini sürdürür. İşte her şey geçip gitmekte. Usulca bütün erkekler ölür.

Şimdi ise o çok sevilen sırada şiiriyle sizlerleyiz. Uzat saçlarını gecenin balkonundan, isteğimin çok tüylü suyuna. Bir orman gecesinde, bir kar gündüzünde, gördüm nasıl süzüldüğünü yırtıcı ölüm kuşlarının. Hadi uçsun güvercinler, hadi cennet ülkeni sun. Kardeşliğin şarabını istemiyorlar. Söyle, kaç sofra kaldı kurulu? Baktıkça içleniyorum fotoğraflarına. Yüzlerini öpmüş anneleri ayrılığa benzer. Çilekeş kadınlar rüzgarlarına vurgun. Onlar silahları ve şarkılarıyla hani şuracığından geçerlerdi. Korkularınla kaldığın zaman. Ölümü en güzel kullandı onlar. Bir karanfil dişleri arasından. Aşk içinde ulaştırdıkları sana. Cepheden, sürgünden, mapustan. Sıra bizim. Hadi günler bitiyor. Hadi uzat mavi saçlarını. Yenik gövdemin üstünden.

ve son olarak Sığınak Şiiri ile sizlerleyiz. Kaçıp sana saklanıyorum, akşam oldu mu? Sana dokununca mı denizleniyor masa? Senin avcıların mı çok hayvanları kovalayan? Sıkıntımın ormanında. Üç beş günümüz var şuracığında. Nice oyuncağımızı kırdılar. Biz de güzel çocuklardık bahçelerde. Sularda alabalık. Azla avunmaya alıştık. Ne yapalım paramız yoksa? Şarabımız bitince yağmura çıkarız. Kim güzelleşmiyor öpüşünce?

Ahmet Oktay'ın eserleri ise şunlar: şiir kitapları, Gölgeleri Kullanmak, Her Yüz Bir Öykü Yazar, Doktor Caligari'nin Dönüşü, Sürgün Sürdürülen Bir Şarkının Tarihi, Kara Bir Zamana Alınlık, Yol Üstündeki Semender, Ağıtlar ve Övgüler, Bir Sanrı İçin Gece Müziği, Gözüm Seyirdi Vakitten, Söz Acıdı Sınandı, Az Kaldı Kışa. Eleştiri, deneme, inceleme kitapları şöyle: Bir Arayışın Yazıları, Yazın İletişim İdeoloji, Yazılanla Okunan, Sanat ve Siyaset, Zamanı Sorgulamak, Türkiye'de Popüler Kültür, Şairin Kanı ve Alıntıların Aynası. Başlangıçta yazdığı şiirlerle Ahmet Arif şiirinden etkilendiği izlenimini verirken, 1960'lardan itibaren bireyselliği ön plana çıkaran, varoluş felsefesinin etkilerini taşıyan eserler üretti. Şiirlerinde destansı bir söyleyiş kullandı. Zengin sözcük dağarcığıyla kendini hemen belli eden bir tarzla şiirler yazdı. 1980'lerden itibaren kültürel konularda çalışmalara ağırlık verdi. Kültür endüstrisi ve popüler kültür meselelerini şiirine taşıdı. Şiirleri 1965 Yeditepe Şiir Armağanı, 1987 Necatigil Şiir Armağanı, 1991 Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Şairi Ödülü, 2002 Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü, 2007 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Necatigil Şiir Ödülü'ne değer görülen Yol Üstündeki Semender adlı şiir kitabı, intihar etmiş şairleri konu edinmesi ve her bir şiirinde konu edindiği şairin biçemiyle kendi biçeminin karışımını içeren bir biçem ortaya koyması nedeniyle önem kazanmıştır. Ahmet Oktay, 3 Mart 2016 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Değerli dinleyenlerimiz, edebiyat güncesindeki yolculuğumuz burada sona eriyor. Bu hafta sizlerle Ahmet Oktay'ın hayatını ve eserlerini paylaştık. Haftaya farklı bir ismin sanat öyküsüyle sizlerle olmak dileğiyle, edebiyat ve sanatla kalın, hoşça kalın.

0: Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi sona erdi.
1: Saat 20.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-26, Bursa 17-31, Çanakkale 21-30, Edirne 19-33, İstanbul 20-28, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-33, Kütahya 11-25, İzmir 21-34, Manisa 20-33, Muğla 16-33 ve Uşak 13-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-34 derece, Antalya 25-36, Burdur 14-29, Hatay 22-30, Isparta 14-28, Kahramanmaraş 21-37, Mersin 25-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 12-27, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-27, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-26, Konya 15-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğusuyla Karabüğün güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 11-25, Düzce 15-27, Karabük 14-28, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu ve Samsun çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-27 derece, Artvin 16-22, Bayburt 11-26, Çorum 10-25, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu 18-26, Rize 20-26, Samsun 17-27, Sinop 19-29, Tokat 14-26 ve Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-28 derece, Ardahan 10-23, Bingöl 16-33, Bitlis 15-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-29, Erzurum 9-27, Hakkari 16-32, Iğdır 21-33, Kars 9-24, Malatya 15-33, Muş 15-31, Tunceli 15-34, Şırnak 23-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-37 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 19-37, Kilis 20-36, Mardin 24-36, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saat

1 ila 2 metre, loş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, loş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, loş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'ya kadar az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 4. toplantısı vesilesiyle bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmelerin İsviçre'de başladığına dikkati çeken Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğunu söyledi. Bakan Fidan, zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen değerlendirmelerinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada ilk 13 maddesi kabul edilen emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Haftalık çalışmasına 23 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulda bu hafta ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması bekleniyor. Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasından gizli oylamayla yapılacak seçimde meclis üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyunu alan Sayıştay'ın yeni başkanı olacak. Mecliste yeni haftada Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da toplanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı maratonu sona erdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce hafta sonu Türkiye genelinde 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde, cumartesi günü temel yeterlilik testi, pazar günü de alan yeterlilik ve yabancı dil testleri olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınav tamamlandı. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre Yüksek Öğretim Kurumları sınavı oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Yunanistan'ın 12 adasında kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Ve spor, milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen Figueira da Foz turnuvasının

finalinde Çek Darya Vidmanova'ya 2-0 yenilerek ikinci oldu. Dünya Kupası heyecanı pazartesi günü 3 maçla devam edecek. Turnuvada H grubunda Türkiye saatiyle 1'de Uruguay ile Yeşilburun Adaları, G grubunda Türkiye saatiyle 4'te Yeni Zelanda ile Mısır, J grubunda ise Türkiye saatiyle 20'de Arjantin ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 1 ila 3. kilometrelerinde Yeni Pazar çıkış kolu üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan iki yönlü kontrol sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrol sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin, Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise batı kesimlerden başlayarak artacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.

0: Kemik iliğin aklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvurun. Size ihtiyacı olanlara yaşama şansı verin.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Sağlıklı bebekler için el ele.
3: Değerli anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, sağlıklı nesiller dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Program boyunca merak edilenleri biz soruyoruz. Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam.
4: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Sizleri görmek her zaman bize mutluluk veriyor.
4: Aynı şekilde çok teşekkür ederim.
3: Sevgili hocam, bu hafta da Haziran'ın 3. pazarı Babalar Günü olarak dünyada kutlanıyor.
4: Kutlu olsun.
3: Biz buradan bütün babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyoruz. Ve ben istiyorum ki sevgili hocam, çocuğun hayatında babaların önemi gerçekten çok büyüktür. Benim annemin bir sözü vardı bize. Derdi ki, çocuğun anne öğretmeni, baba müfettişidir.
4: Derdi. Ne kadar özlü bir söz.
3: Evet. Ve gerçekten de babaların çocuklar üzerinde hem ruh sağlığı hem eğitim üzerinde ciddi etkileri olduğunu biliyorum. Baba bir otorite merkezidir.
4: Doğru.
3: Otoritenin başıdır. Yani baba, annemin dediği gibi, eğitimin de diğer yapılacak bütün davranışların da bir denetçisidir aslında. Yani hep anne öğretir, baba denetimini yapar. Yani doğru öğrenip öğrenmediğini denetler. Etrafımıza bakarsak bunu görürüz zaten. Kendi ailemizde de, kendi çevremizde de babaların rolünün ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Ama belki bazı babalar bunun farkında bile değillerdir. Bizim şimdiki bu konuyu ele almamızı istememin birinci sebebi, hem çocukların dünyasındaki babaların yerinden bahsedelim, hem de babalar için farkına varmayan, çocukların ne kadar değerli varlıklar olduğunu, onlara muhtaç olduğunu bilmeyen babalar da olabilir. Farkında olmayan babalar da olabilir. O babalara da biraz bilinç kazandırmak istiyorum yani. Birazcık olsun yol göstermek maksadıyla. Çünkü gerçekten hani babalarımız, her dersiniz ya siz, her çocuğun annesiyle babasıyla yaşamaya hakkı var. Ve her çocuğun bir annesi bir de babası var dersiniz.
4: Doğru.
3: Ve sağlıklı bir toplum oluşturmak için sağlıklı çocukların yetiştirilmesi gerekiyor. Sağlıklı çocuklar da sağlıklı aileler içinde sağlıklı anne ile sağlıklı babayla yetiştirilir.
4: Tabii.
3: Onun için de her türlü davranışta annenin babanın çocuklara öncelikle tutarlı ve yol gösterici olması gerekiyor.
4: Kesinlikle.
3: Buyurun, söz sizde.
4: Hayır, estağfurullah. Halk arasında da çok güzel sözler var. Evin direği diye geçer baba hep. Öyle olduğu için aile içinde hiç kuşkusuz ki anne de baba da birer tane ve hepsinin özel yeri var. Ama sevgi bir emek ve babalar bazı şeyleri yaşayamadıkları için, mesela hamileliği yaşayamıyorlar, doğumu yaşayamıyorlar. Dolayısıyla annenin verdiği bu emekle oluşan duygusal bağ babalarda biraz daha geç oluşuyor. Ancak bebekle el ele tutuşmayla oluşuyor. Düşünün, koskoca 9 ay boyunca, hamilelik boyunca bebek anneyle çok sıkı bir hem beden bağı içinde, dolayısıyla duygusal bağ içinde. Ama baba bunu kaçırıyor. Sonra doğum oluyor. Doğum sırasında anne, hani o sırada çok zorlansa bile, sonuçta bebeği almakla kucağına bu sıkıntılı süreci atlatmış oluyor. Ama baba bütün bunları yaşayamadan birdenbire babalığı tadıyor.
3: Hele hele bir de sezaryenle bir doğum yapılmışsa annenin sağlık problemleri devam ettiği için bir ameliyat geçirdiği için ameliyat sonrasında da bazı davranışları kısıtlı olduğu için bebeği işte kucağına almak taşımak konusunda sıkıntıları olunca bu sefer de babalar bebeklerle çok daha sıkı fıkı bir ilişkiye giriyorlar. Çünkü bebeğin yerine yatırılması, bebeğin işte doyurulması konusunda tutması, onu diğer ihtiyaçlarını karşılaması babaya düşmüş oluyor. Baba da bu süreçte aslında hani kimseye tavsiye etmiyoruz tabii ki. Normal doğum her zaman tavsiye edilen kısım. Düşündüğümüzde sağlık açısından çok çabuk annenin toparlaması
4: dileğimiz
3: açısından.
4: Dileğimiz o tabii.
3: Dileğimiz o ama sezaryen doğumlar sonrasında da babaların bebeklerine çok daha fazla sıkı bağlanmış olduklarını da gözlemleyebiliyoruz çevremizde.
4: Benim çok etkilendiğim bir film sahnesi var. Gelinin Babası diye bir film izlemek isteyen aileler için
3: ben
4: hoş olabilir. Orada şöyle bir söz var. Geline baba kızı gelin olmuş ve onu seyrederken diyor ki doğduğun gün elimi öyle bir sıkı kavramıştın ki seni bırakamayacağımı anlamıştım. Onun için ne kadar bebekle birlikte zaman geçirilirse babalar o açığı telafi edebiliyorlar. O nedenle bizim anneler kadar babalardan da ricamız bebeğe emek vermeler. İşte bebeğin...
3: Çünkü sevgi emektir değil mi sevgili hocam?
4: Kesinlikle. Ve mesela anne emzirirken bebeğine süt verirken gene büyük bir duygusal bağ oluyor. Eğer baba anneye bu konuda güveniyorsa yani senin sütün ne kadar yaradı işte bebeğimiz ne kadar büyüdü veyahut da yok canım üzülme nasıl olsa bütün hanımların biraz geç gelir sütü ama sen emzirmeye devam et gel ben de seni besleyeyim işte sevdiğin gıdaları getireyim sana su içireyim veya sulu gıdalar getireyim gibi baba anneyi desteklediği anda anne sütü bollaşıyor. Araştırmalar bunu gösteriyor.
3: Gerçekten.
4: Onun için, evet. Kesinlikle annelerin babaların desteğine çok ihtiyacı var. Yani düşünün anne sütü kendi üretiyor. Aslında kimseyle ilgili olan bir şey değil.
3: Kimseye ihtiyacı yok ama psikolojik olarak
4: destek
3: istiyor.
4: Bebeğini emzirecek ama baba eğer derse ki ben sana güveniyorum senin sütün çok yarıyor bebeğimize dediği anda annenin sütü bollaşıyor.
3: Ne
4: çünkü
3: kadar
4: anne ile baba
3: aslında çok
4: bir
3: kolay.
4: Evet. Bir tek cümleyle ben sana güveniyorum senin sütün çocuğumuza çok yarayacak dediği anda annenin sütü bollaşıyor. Onun için babaların toplum yeri çok önemli. Onun dışında hep çocukların hani hakları dediniz anneyle babayla büyümek hakkı. Anneyle babayla büyümek kadar cinsiyetinin kabulü de hakkı. Mesela bazı toplumlarda erkek çocuk dünyanın pek çok ülkesinde aslında pek çok yerde pek çok aile içinde erkek çocuklar daha gözde çocuklar. Bu bir değişmez gerçek ama kız çocuklarla babalar arasındaki duygusal bağ da değişmez bir gerçek.
3: Özel çünkü, bir bağ var çünkü.
4: Evet, özel bir bağ var çünkü kız çocuğa diyor ki baba farkında veya farkında olmadan diyor ki onu sevdiği anda, onu kucağına aldığı anda, onunla el ele tutuştuğu anda diyor ki ben bir kız olarak seni beğeniyorum. Yani karşı cinsin baba tarafından kız çocuğun beğeniliyor olması kız çocuk için çok onur edici bir şey. Sen benim için çok önemlisin. Sen benim için çok kıymetlisin. Onu kucağında tutup bağrına bastığı anda. Veyahut da mesela anne doğum yapmış ve bebeğini emziriyor. İşte bebeği anneye baba götürüyor. Veya alıyor gazını bebeğin
3: baba
4: gazını
3: çıkarıyor.
4: Baba çıkarıyor. Bunlar aslında sanki anneye yardım ediyormuş gibi görünse bile aslında baba kendine jest yapıyor. Baba kendisine çok büyük bir hediye veriyor. Çünkü
3: çocuğuyla bağ kuruyor.
4: Bebeğiyle kız veya erkek olsun hiç fark etmez. Bebeğiyle büyük bir duygusal bağ kuruyor. Hani kız çocuğuna sen kız çocuğu olarak değerlisin, sen karşı cins tarafından beğeniliyorsun mesajını veriyor. Ama erkek çocuğuna da sen bir erkek olarak güçlüsün. Seninle beraber yarın öbür gün futbol maçları yapacağız, futbol maçlarına gideceğiz, seninle gidip alışveriş yapacağız, anneye bir şeyler, hediyeler hazırlayacağız gibi. Veya gel evimizde seninle beraber küçük tamirler yapacağız, musluğumuzu onaracağız, duvarımızı boyayacağız parmaklıkları tamir edeceğiz gibi mesajları da veriyor aslında baba kucağına bebeği alarak. Şimdi mesela yaygın olarak toplumda iş dağılımı var. İşte mutfak işlerini anneler yapar, dış işlerini babalar yapar gibi. Halbuki bu zamanla değişebiliyor veyahut da ailelerin ilgisine göre değişebiliyor. Doğrusu hayat bir paylaşmadır. Ailede de çalışan anneler, çalışan babaların zor koşullarını paylaşması kadar doğal ve sağlıklı bir şey olamaz. Çocuklarda çalışan annenin, babanın yaşadığı zor günleri, onların nasıl sevgi, saygıyla üstesinden gelineceğini annesinden ve babasından öğrenirler ilk öğretmenleri olarak.
3: Evet.
4: Bunun için de anne babanın bütün olduğunu bilmeye ihtiyaçları vardır. Çocuklar kaç yaşına gelirlerse gelsinler, annemle babam bir karar alır, ikisi birlikte uyguları bilmek isterler. Çünkü ikisi de ikimizi seviyor, bizi seviyor, çocuklarını seviyor. İkisi de bize eşit davranıyor. İkisi de bizim lehimize, bizim iyi günlerimiz için kararlar alıyor ve birlikte uyguluyor bilmeye ihtiyacı var. Hep deriz ki çocuk sağlığında anne babanın kararlı tutumları ve çocuk eğitiminde kararlı ve sınırlı olmak çok önemlidir. Eğer anne ile baba aynı kararı verip uyguluyorlarsa korkacak bir şey yok. Şimdi trafikte araba kullanıyoruz diyelim. Karşımıza yol çıktı, yol ayrımı. Sağa mı gideceğiz, sola mı gideceğiz diye tereddüt ederken arkadan biri çarpar Emine Hanımcığım ve kaza olur.
3: Evet.
4: Anne baba davranışları da eğer annesi başka bir şey söylüyor, baba başka bir şey söylüyorsa çocuk ortada kalır ve kaza olur. Yani çocuk istemediğimiz arkadaşlara, istemediğimiz davranışlara yol açmış oluruz bu şekilde. O nedenle %100 ayrı düşünüyor bile olsak anneleri, babaları olarak çocuklarımıza o anda kim bir şey söylediyse, anne mi söyledi, baba mı söyledi, baban haklı, annen haklı diyeceğiz. Ondan sonra kendi aramızda anne baba yalnızken çocukların olmadığı bir ortamda bak çocuğumuza şöyle davranırsak mı daha iyi olur, böyle davranırsak mı daha iyi olur, birlikte kendi aralarında ortak bir çözüm üretip o şekilde davranmalarında yarar var. İşte o zaman kaza olmuyor. O sırada %100 yanlış bir şey yapmış olabilirler. Olmuyor mu? Trafikte yolda giderken
3: yanlış
4: bir yola iniyoruz. Veya otobüste giderken yanlış bir durakta iniyoruz. Metroda giderken erken veya geç bir durakta inebiliyoruz. Ama ne oluyor? Bir sonrakine biniyoruz ve gitmek istediğimiz yere geri dönebiliyoruz. Bunlar da yani bizim burada korktuğumuz çocuk eğitiminde, çocuk yetiştirmede asıl korktuğumuz şey kazalardır. Onun için anne babanın kararlı olması, bütün olması çok önemlidir. Hatta arzu edilmeyen bir şekilde eğer çiftler birbirinden ayrılmışlarsa bile birbirleriyle çocukları için görüşüp yani bir yerde illa bir yerde buluşmaları, çocukların yanında kararlar almaları önerilmiyor. Psikologlar ve psikiyatrlar tarafından, çocuk ruh sağlığıyla uğraşan kişiler tarafından anne baba gene kendi aralarında telefonlaşarak, mektuplaşarak nasılsa ortak bir çözüm üretip çocuklarına onu anne babanın ortak kararı olarak vermelerinde yarar var. Aksi halde çocuk annem böyle istedi, babam böyle istedi gene ortada kalıyor. Bu hiç arzu edilmeyen, çocuğumuzun eğitimi için son derece sakıncalı, uygun olmayan arkadaşlıklara ve davranışlara zemin hazırlayan bir durum. Onun için mutlaka ve mutlaka birlikte veya ayrı yaşıyor olsunlar, anne baba çocukları ile ilgili ortak bir tek karar üretmek ve onu uygulamak ikisi birlikte uygulamak zorunda. Öbür türlü çocuklarımız hiç arzu etmediğimiz kazalarla karşılaşabilirler.
3: Ve en çok yapılan hatalardan bir tanesini ben hemen hatırlatmak istiyorum. Çocuk bir yaramazlık yapıyor, istenmeyen bir davranışta bulunuyor. Babası kızıyor, annesi kucaklıyor. Bu da çok büyük hatalı davranışlardan bir tanesi. Ya da babası ya da annesi kızarken büyük annesi büyük babasının çocuğu kucaklaması, desteklemesi ya da çocuğuma kızma, benim yanımda kızma gibi bir cümle kurması bile çocuklarımızı yanlış davranışlara itiyor.
4: Çok haklısınız.
3: Ve bizim toplumda bu çok fazla yapılıyor. Anne babalar gelenek ve göreneklerimize göre büyüklerimize saygı çerçevesinde çocuklarına kızmak istemiyorlar. Hata yaptıkları zaman ve çocuklar bunu öğrenirlerse çok çabuk öğreniyorlar. Öğrendikleri anda da büyük anneyi büyük babayı sürekli kullanmak istiyorlar. Yanlış davranışlarda annenin babanın onaylamadığı davranışları sürekli yaparak bunları alışkanlık haline dönüştürüyorlar. Ve büyük anne büyük baba sürekli kızma dediği için de anneye babaya bu sefer gerçekten çocuklarda ciddi travmalar oluşabiliyor. Çünkü büyük anne büyük baba evden gittiği zaman çocuğu tekrar eski doğru davranışa yöneltmek için anne baba çok fazla uğraşıyor. Ve karşılıklı hem çocuk hem de anne baba yoruluyor,
4: bir
3: üzülüyor.
4: Bir de annenin babanın, şimdi çocuklar önce
3: çünkü büyük annelere, babaya... büyük babalara da buradan bir mesaj göndermemiz gerekiyor. Tabii. Çünkü gerçekten torunlarının hayatında hani bizim torunlarımız çok kıymetli. Çevremizdeki bütün büyük anneler, büyük babalar aynı şekilde diyorlar. Yani benim arkadaşlarım da bizlerin de torunları olduğu için biliyoruz. Hep aynı şekilde davranılıyor. Ve geçen gün bir cümle kurdu benim torunum ve gerçekten çok hem üzüldüm hem de ne kadar haklı olduğunu gördüm. Sürekli dedesiyle babası onu koruma altına almış durumdalar. Annesiyle ben de sürekli çocuğun daha doğru davranışlar edinmesini, doğru şekilde davranmasını istiyoruz. Ne dedi biliyor musunuz? Ben babamla dedemi kullanıyorum dedi. Onları kandırıyorum dedi.
4: Dostça ve dürüstçe, açık sözlülükle.
3: Ya çok net bir şekilde daha 4 yaşına bile gelmemiş Tabii. bir çocuğun bunu söylemiş olması Tabii. çok hem acı hem de çok güzel bir davranış.
4: İyi ki bu anınızı bizimle paylaştınız. Ben de hemen bir gözlemimi paylaşayım sevgili annelerle babalarla. Şimdi aman canım çocuktur anlamaz diyoruz.
3: Asla.
4: Benim izlediğim bebeklerden birinin şikayeti 6 aylık bebek. İlk kez karşılaşıyorum. 6 aylık bebeğin şikayeti kusma. Ne zaman kusuyor? Yani bütün tahlillerini yaptırdık falan. Bebeğin büyümesine, gelişmesine göre kusmaması lazım. Sonra benim takiplerim sırasında bebek annesinin gözüne bakıyor. Annesi ay ay diyor. Heyecanlanıyor. Ve 6 aylık insan inanamıyor. Annesinin gözünün içine bakarak fışkırarak kusmaya başlıyor.
3: Aa.
4: Evet. Düşünebiliyor musunuz sevgili anneler babalar? 6 aylık bir bebek bile annesinin, babasının, çevresinin davranışlarını gözleyip
3: davranış geliştirebiliyor.
4: Onun için benim çocuğum anlamaz. Aman canım çocuktur anlamaz diye bir şey yok. Çocuklarımızın yanında öncelikle kendi davranışlarımızı çok iyi denetlememiz gerekiyor. Öncelikle biz onlara güzel örnekler olmalıyız. Öncelikle sizin bahsettiğiniz gibi sevgili büyük anneler, büyük babalar biz çocuklarımızın büyüdüğünü kabul edelim. Çocuklarımız artık bizim çocuklarımız ama artık onlar bir bizim torunlarımızın annesi babası oldu. Yani onlar bir kuşak atladılar. Onlar da anne baba oldular. Evet. Ve biz çocuklarımıza ne kadar güvenirsek çocuklarımız o kadar sağlıklı anne baba olacaklar. Çocuklarını o kadar çok güzel büyütecekler. Bizim güvenimizin sarsıldığını hem çocuklarımız bilir. Çünkü onlar bizi yıllar içinde beraber yaşamaktan edindikleri alışkanlıkla bizim beden dilimizi bizden daha iyi bilirler. Çocuklarımıza biz karışmayalım, çocuklarımıza güvenelim. Onların da en az bizim kadar, hatta bizden çok daha iyi anne baba olacağı konusunda onları yüreklendirelim. Çünkü bilim gelişti, teknoloji gelişti. Şu anda hepsinin bilgisayardan anne baba okulu gibi adeta çeşitli programlara katılıyorlar. Gerekirse kurslara gidiyorlar, eğitimler alıyorlar. Sizin bizim gibi böyle radyo programlarını izleyerek kendilerini geliştiriyorlar ve çocuklarımız inanın ki bizden çok daha iyi anne ve baba oluyorlar.
3: Evet,
4: biz onlara güvendiğimiz süre içinde onlar çok daha iyi çocuk yetiştirecekler.
3: Kesinlikle.
4: Ama biz karıştığımız anda birinci derecede kendilerini
3: şaşıracaklar.
4: Sarsılıyor. Ondan daha da önemlisi çocuklarının annelerine babalarına güveni sarsılıyor. Çünkü çocuk diyor ki Allah Allah büyük annemle büyük babam anneme babama güvenmiyor.
3: Evet.
4: Demek ki bizim annemizin babamızın bir
3: yaptığı
4: yerde hatası
3: da, evet,
4: var.
3: Hatası var diyor.
4: Ve bu onları çok rahatsız ediyor. Bizim bunu yapmaya hiçbir şekilde hakkımız yok. Sadece görevimiz çocuklarımızı yüreklendirmek, ihtiyaçları olduğu anda onların yanında ve arkasında olduğumuzu dolu dolu yaşatmak, ihtiyaçları olunca gerçekten onların yanında arkasında olmak. Çalışıyorlarsa bakabiliyorsak çocuklarına bakmak, bakamıyorsak ihtiyaç duydukları anda ne istiyorlarsa onlara yardımcı olmak. Lohusa kızlarımıza, gelinlerimize, kızlarımıza yiyeceklerini, sevdikleri yiyecekleri hazırlamak, ama hazırladığımız yiyecekleri verirken de senin sütün az, sulu, çok, yaradı, yaramadı, gaz yaptı, çocuğu kabız yaptı, ishal yaptı gibi yorumlar yapmamak. Çok istirham ediyorum. Benim çalışma hayatımda en çok üzüntü duyduğum grup inanın ki lohusalar. İnsanlar farkında olmadan kendi çocuklarına gerçekten zarar verebiliyorlar bu sırada.
3: Evet.
4: Ay çocuğu şöyle tut. Ay böyle gazını çıkar. Aman banyosunu şöyle yaptır. Böyle tuttun olmadı. Sütün sulu geldi. Sütün yağlı geldi. Şunu ye gaz yaptı. Bunu yeme gaz yapmadı. Anneler zaten annelerine babalarına sevgileri saygıları sonsuz olduğu için onları dinliyor. Yoksa dinlemez, sen karışma der. Halbuki böyle öyle olmuyor. Sevgi duyuyor, saygı duyuyor, güven duyuyor. Aman sevgili büyük anneler, büyük babalar, çok rica ediyorum. Çocuklarımızın yanında arkasında olurken onların hayatlarına karışmadan yanlarında ve arkasında olalım. Kendimizi büyük anne, büyük baba olarak kabul ederek, çocuklarımıza güvenerek, çocuklarımızın yarın bizden çok daha iyi anne baba olacaklarına inanarak onlara yaklaşalım ve onları güzel hayatlarında özgür, güvenli ve huzurlu bir şekilde desteklemeye devam edelim.
3: Evet, ben de bir anımı paylaşmadan geçemeyeceğim burada. Benim kayınpederim 2009'da kaybetti kendisini. Nur içinde yatsın. O günün sabahı zaten kalp krizi geçirdi ve o gün kaybettik. O gün akşam bizi aradı ve bütün çevresinde kaç kişi varsa bütün çocuklarını aramış. Kardeşlerini aramış. Sanki vedalaşma töreni gibi olmuş. Herkesi aramış. Beni de aradı ve konuştu. Dedi ki, kızım lütfen birbirinize saygınızı kaybetmeyin, ya. Sevginizi kaybetmeyin. Ya. Bizim yaptığımız hataları yapmayın. Ya. Birbirinizi incitmeyin. Ya. Sadece birbiriniz var. İlk kez bana öyle bir nasihatta bulunmuştu ve unutamıyorum. Ve sabah 5'te de biz onun yani vefatını, kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Ve bütün çocuklarını hemen hemen aynı cümleleri kurmuş. Çünkü kendisi iki evlilik yapmıştı. Bir sevdiğiyle evlenmiş, bir de istemediği birisiyle evlendirilmişti. Ondan dolayı da büyük sıkıntılar yaşamış hayatı boyunca. Ve bunun üstüne de iki kadını bırakıp yurt dışına gitmiş ve bütün hayatını yurt dışında geçirmiş. Zaten son birkaç yılını birlikte geçirmişlerdi. Geri dönüş yapmıştı. Ve hep söylediği, çocuklarım sakın benim yaptığım hataları yapmayın. İşte birbirinize sevginizi, saygınızı kaybetmeyin. Sürekli aynı şeyleri, aynı cümleleri kurardı. Ve işte hep yapıcı olun, yıkıcı olmayın. İşte birbirimize bağlamaya çalışırdı. Hem diğer akrabalarınızı unutmayın, akrabalarınızı arayın, sorun, bağlantı kurun, işte ziyaret edin şeklinde tavsiyelerde bulunurdu, öğütlerde bulunurdu.
4: Tabii. Onlar çok önemli şeyler.
3: Gerçekten çok çok, çok önemli.
4: Bunlar.
3: Onun için anne babalara sesleniyorum buradan, özellikle büyük anne büyük baba olmuş olan insanlara sesleniyorum. Gerçekten hani torunlarınızı seviyorsanız lütfen çocuklarınızın iyi anne baba olması için kendinizin yaptığı hataları onların yapmasına izin vermeyin. En güzel bence destek bu diye düşünüyorum. Yani oğlum ben seni yetiştirirken şöyle şöyle bir hata yapmışım, farkındayım. Sen kendi çocuğunu yetiştirirken bu hatayı yapma, bu şekilde davranma.
4: Doğru.
3: Bu daha güzel olur. Çünkü zaman içinde kendi yaptığı hataları da insan çok net olarak görebiliyor.
4: Çok ilginç bir şekilde de insanlar bunları tekrarlayabiliyorlar. Örneğin çok fazla büyük anneye zaten kayınvalidesi ve annesi karışmış oluyor hamileliği ve lohusalığı sırasında. Ve onlar o sırada çok büyük eziklik de yaşamış oluyorlar. Ama maalesef aynı şey kendi çocuklarımızda da tekrarlayabiliyoruz.
3: Yaşatmayalım.
4: Ama bunu yapmamamız lazım. Çünkü aslında büyük anneliğe ve büyük babalığa geçişin şeyi enteresan, yani ruhsal tarafı. Çünkü şimdi düşünebiliyor muyuz? Birinin annesi babasıyken birdenbire birinin büyük annesi büyük babası olmuş oluyoruz. Yani bir kuşak atlanmış oluyor. Öbür taraftan bizim çocuklarımız da bizim çocuklarımızken birdenbire bir bebeğin annesi babası oluyor. Çok büyük bir sorumluluk bu aslında ve düşünüldüğü zaman çok duygusal yükü fazla olan bir şey. Onu kaldıramadığımız için bazen işte çok etrafa karışır kişiler olmaya başlıyoruz. Halbuki karıştığımız zaman işler daha da karışıyor. İlişkiler karışıyor, işler karışıyor. Anne babanın kafası karışıyor, birbirlerini kırıcı olabiliyorlar.
3: Onun ve zaman için... zaman anne babalarını da kırmak zorunda kalabiliyorlar, evet, çocuk
4: ama
3: yetiştirirken.
4: O nedenle aman sevgili büyük anneler, büyük babalar, çocuklarımızı ve torunlarımızın ihtiyaçları o anında yanlarında olalım, arkalarında olduğumuzu hissettirelim ama onların kendi çocuklarını, kendilerinin büyütmesine izin verelim. Çünkü düşünün ki bize çocuklarımızı büyütürken yapılan eleştiriler bizi ne kadar incitti, bize kendimiz ne kadar yetersiz olduğumuzu hissettirdi.
3: Onlara unutmayalım.
4: Az gözyaşı dökmedik, ay ben neyi beceremiyorum acaba, çocuğumla neyi eksik yapıyorum diye hala içimizde onun acısını taşıyabiliyoruz. Ama çocuklarımıza bunu yaşatmaya hakkımız yok. Biz o günler geride kaldı. Çocuklarımız da büyüdüler. Genç insanlar, anne babalar oldular. Çok güzel yavrularla günler görsünler. Bu arada bizim kendimiz için büyük anneler, büyük babalar olarak yapacağımız şeylerden bir tanesi çocuklarımıza yük olmamak için kendi sağlığımızı korumaya devam etmek. Neler yapacağız? Beslenmemize dikkat edeceğiz.
3: Diyetimize dikkat edeceğiz.
4: Diyetimize
3: çünkü
4: dikkat
3: belli
4: edeceğiz.
3: Hastalıklarımız evet. Olabilir. Hı-hı. Yaşla birlikte evet. Belli hastalıklar geliyor. Bunun tabii. En çok yaygın olanı tansiyon ve şeker problemleri, kesinlikle. Kolesterol kilo. Problemi ve kilo problemi. Hı-hı. Hepsi zaten birbirine bağlı
4: doğru,
3: değil mi sevgili
4: doğru.
3: Hocam?
4: Doğru. Sanki yani, bir bilmecenin parçaları gibi.
3: Parçaları gibi ya da zincirin halkaları şeklinde hı-hı. Geliyor. Çünkü kilo olunca arkasından tansiyonla birlikte şeker de tabii, gelebiliyor.
4: Tabii. Çünkü
3: kolesterol de gelebiliyor. Onun
4: kalp
3: dışında
4: yükü
3: kalp
4: artıyor.
3: Yükü artıyor, kalp rahatsızlığı da gelebiliyor.
4: Solunum
3: bozukluğu başlıyor. Arkasından solunum problemi başlıyor. Tabii ki kiloyla beraber yine mide rahatsızlıkları, bağırsak rahatsızlıkları ortaya çıkıyor. Doğru. Yani bütün vücut birbirine bağlı
4: dengesi
3: olarak çünkü
4: kayboluyor.
3: Denge bozuluyor, sistem bozuluyor. Onun için öncelikle yaşla birlikte gelen hastalıklara hem dikkat etmek adına hem sağlığımızı korumak adına hem de başkalarına muhtaç olmamak adına hı-hı. Sağlığımıza dikkat edeceğiz en
4: kesinlikle.
3: Başta. Çünkü biz sağlıklı olursak hı-hı. Kimsenin de sağlığını bozmayız. Ben öyle
4: doğru,
3: düşünüyorum.
4: Doğru. Üstelik de çocuklarımızın şu andaki sorumluluğu çocuklarına bakmak, ailelerin sorumluluğunu ve mutluluğunu yaşamak, sağlıklı mutlu bir şekilde büyümek, onları büyütmek, bizim kendimize karşı ve ailemize karşı yani gerek ebeveynlerimize gerekse çocuklarımıza ve torunlarımıza karşı birinci derecede sorumluluğumuz ise çocuklarımızın yanında sağlık ve arkasında sağlıklı ve mutlu olarak bulunmak. Bunun için de gene konuştuğumuz gibi beslenmemize dikkat edeceğiz. Spor yapacağız. Spor hı-hı. Yapıp da tabii ki ağır sporları kastetmiyoruz.
3: Yapmayacağız. Yaşımıza uygun sporlar
4: tabii,
3: yapacağız.
4: Yaşımıza uygun. Bedenimizi yormayacak ama bizi de hantallaştırmayacak. İşte yürüyüşler, küçük yürüyüşler veyahut da işte sevdikleri sporlar, herhangi bir spor dalını daha önceden yaptıklarına gene devam edebilirler. Ya mutlaka hareketli olacağız. Hem kemik erimelerine karşı kendimizi koruyacağız hem de daha fazla kilo problemleri olmaması için. Bedenimizi ve ruhumuzu dinginleştirici güzel kitaplar okuyacağız. Hı hı. Güzel konularla konuşacağız. Dostlarımızı arayacağız. Onlarla beraber olacağız. İhtiyacı olduğu zaman da çocuklarımızın yanına koşturacağız bu şekilde. Her 10 yılda bir mutlaka difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci adı altına geçen karma aşıyı en azından tetanos aşısı olarak yapılmasında yarar var. Bütün insanların, hı-hı. Erişkinlerin. Babalar günü vesilesiyle bunu hatırlatalım. Ama büyük annelerin, büyük babaların ilave olarak zatürre aşısı denilen aşıyla da
3: aşılanması gerekiyor.
4: Solunum problemlerine karşı kendilerini korusunlar diye.
3: Ve büyük annelere ve annelere bir de başka bir aşı söylemiştik aşılarda. Kanser yapan başka bir virüsün
4: işte, hepatit B aşısı yapılmalıysa onun yapılmasında yarar var.
3: Ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu aşılar geliştirildiğini söylemiştiniz. Onların yapılması gerekiyor.
4: Sağlık doktorlarının kontrolünde olması gereken aşılar mutlaka olmaları lazım. Ama mesela yıllık grip aşısı olmaları hı-hı. Lazım gene. Mutlaka aşıların olmaları lazım ki sağlıklı olarak yaşlığa geçebilsinler.
3: Evet.
4: D vitamini eksiği varsa D vitamini desteği alsınlar. B vitamini eksiği varsa B vitamini desteği alsınlar.
3: Ve başka bir şey daha tavsiye edelim sevgili hocam. Çünkü yaz aylarındayız ve güneşin en çok yararlandığımız dönemlerde.
4: Doğru.
3: Ve çocukların ve yaşlıların D vitaminine çok daha fazla ihtiyaçları olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Hatta bayanların çok daha fazla D vitaminine ihtiyaçları olduğunu hatırlayalım. Çünkü D vitamini kemiklerimizin, kemik gelişiminin ve kemik erimesinin korumada, kemik erimesinden korunmada en önemli etkenlerden evet. Bir tanesi öyle
4: evet.
3: Değil mi?
4: Tabii. aynı zamanda D vitamini aslında vitamin diye geçiyor ama aslında bir hormon ve bütün hücrelerimiz ve bütün organlarımızın üzerinde önemli etkisi var. Örneğin bağışıklık sistemimiz, yani hastalıklara direncimizi güçlendiriyor. Aynı zamanda beynimiz üzerine o kadar etkili ki sinir sistemimiz üzerine bu Alzheimer gibi veyahut da çocukluk çağında dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi durumlara karşı da koruyucu etkisi bildiriliyor. Öyle olduğu için mutlaka D vitamini doktorların önerisi miktarında. O çok önemli çünkü bunun fazlası da zararlı olabildiği için mutlaka doktorun önerdiği dozlarda D vitamini desteği gerekiyor bütün insanlara, yaşlılara özellikle.
3: Ama güneşten yine, nasıl faydalanacaklar?
4: Bu arada yaşlılar deyince yaşlılık sınırı Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 65 yaş ve üstü olarak kabul ediliyor. O nedenle artı eksi olabilir tabii 60-65 çok önemli sınırlar değil ama sonuç olarak 60 yaşını geçmiş bütün kişilerin bu söylediklerimize çok özen göstermesine yarar var. Onun dışında mutlaka o karma aşı dediğimiz difteri, boğmaca, tetanoz aşısının mutlaka her erişkinin olması lazım. Annelerin, anne babaların, anne baba adaylarının mutlaka olması gerekiyor. Ve 10 yılda bir de tekrarı gereken bir aşı. Zatürre aşısı demin de söylediğimiz gibi grip aşısı mutlaka 65 yaşının üstündeki kişilerin olması gereken ve yıllık da grip aşısı olması gereken aşılar arasında. Bunu hatırlamakta yarar var. Egzersizlerimize devam edeceğiz dedik. Hareket edeceğiz, beslenmemize dikkat edeceğiz. Kullanılan ilaçları
3: zamanında
4: önerdiği ilaçları düzgün kullanacağız. Ve hiç unutulmaması gerekenlerden bir tanesi dünyanın en yaygın ve en tehlikeli hastalığı açlık. Benim kilom var, aman bir öğün atlayayım diye bir şey yok. Veyahut da ben erişkinim, anlık beslenmem gerekmiyor değil. Bütün insanların, özellikle yaşlıların ve çocukların 3 ana 3 ara öğün yemek yemeleri lazım. Tansiyon problemi olanlar, şeker problemi olanlar, kalp hastalığı olanlar, düzenli ilaç kullanması gerekenler, böbrek hastalığı olanlar, kesinlikle oruç tutmaması gereken grup. Zaten 60 yaşın üstünde gene Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere Allah bize ibadetlerimizde hoşgörüyle davranıyor ve ibadetlerden bizi muaf sayıyor. Öyle olduğu için sevgili büyük anneler, büyük babalar lütfen önce sağlığınızı koruyun. Ve sevgili büyük anneler, büyük babalar lütfen öncelikle sağlığınızı hem kendiniz hem aileniz ve yavrularınız, torunlarınız, yakın çevreniz, sevdikleriniz için koruyun ki topluma daha çok katkıda bulunabilirsiniz, daha üretken olasınız, Tanrı'ya daha yakın olabilelim diye bunları yapıyoruz. Onun için lütfen aç kalmak yerine iyi insan olmak konusunda çocuklarımızı eğiterek, eğer sağlığımız müsaitse zaten orucumuz tutarız ama sağlığımız müsait değilse bedenimizi
3: eziyet etmenin bir anlamı yok çünkü
4: nefse ve bedenimiz de günah.
3: Evet, günah. En büyük günah. Bedenimiz bize emanet ve o emaneti kesinlikle en iyi şekilde korumamızı ve Tanrı elimizden istiyor geleni yapmamızı, gerisini Allah'a bırakmamızı söylüyor.
4: Tabii. Gene Luhus Hanımlara buradan rica ediyoruz. Lütfen beslenmenize dikkat edin. Emzikli, hamile hanımlar lütfen sağlığınızı koruyun. Sağlığınıza dikkat edin. Orucunuzu kazaya bırakın. Bebeğiniz büyüdükten sonra çok rahatlıkla oruçlarınızı tutabilirsiniz ve Tanrı'ya karşı görevlerinizi şu anda size Tanrı'nın en büyük hediyesi olan anne sütüyle bebeğinizi besleyerek yapın. Çünkü hiç unutmamak lazım ki Tanrı'nın bize en değerli armağanlarından biri sağlığımız, diğeri de sağlıklı ve mutlu bir aile. Onların bedelini ödeyemeyiz.
3: Evet.
4: Biz, babamız çok genç bir yaştaydı. Maalesef kaybettiğimizi bir trafik kazasında kaybettik. O nedenle trafik kazaları beni çok daha fazla düşündürenlerden bir tanesi. Bizim babamızı kaybettiğimiz 55 yıl önce maalesef dünyanın hiçbir yerinde emniyet kemeri diye bir şey yoktu. Ve emniyet kemeri olsaydı belki de babamız şu anda bizi dinliyor olacaktı. Ama maalesef biz babamızla ancak ben 8 yılımı geçirebildim. Ve bende bıraktığı sevgi, saygı dolu izleri hala taşıyabiliyorum ve sizinle onları paylaşabiliyorum. Babamız bana çok değer verdiği için şu anda sizinle birlikte olma şansını yakaladım ve bize kadınların değerli olduğunu yaşatan büyük bir Türk geleneği, Anadolu geleneği, Atatürk'ün, Cumhuriyet'in izlerini taşıyan insanlar olarak Emine Hanımcığımla beraber size seslenme şansını yakalayabildik. Bu nedenle bütün babalara sevgi, saygılarımızı sunuyoruz. Aramızda olanları yaşatıyoruz. Kalbimizde yaşatıyoruz. Ama onların yeri hiçbir zaman doldurulamaz. Şunu da unutmamak lazım ki yavrularına annelik yapan babalarımız da var. Onlar da bizim için çok kıymetli. Tıpkı benim annemin bize hem babalık hem annelik yaptığı gibi bütün annelere, babalara, yavrularıyla sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Onun için lütfen bizi dinlemeye devam edin, sağlığınızı koruyun. Trafikte de emniyet kemerlerinize iyice bağlanın ve çocuklarınızı çok güzel örnekler olarak onların güzel günlerini yaşayın.
5: Amin diyorum ben de. Bu kadar güzel dilekten sonra ben sadece yaşayan babalarımızın babalar gününü kutluyorum ve ebediyete intikal etmiş babalarımızı da saygıyla, rahmetle yad ediyorum.
4: Sağlıklı, mutlu günler diliyoruz.
5: Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizlere Dünya Babalar Günü olması dolayısıyla çocuklarımız için babanın önemi ve rolünden bahsettik. Sizlere yol göstermeye çalıştık. Naçizane faydalı olmuşuzdur diyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan, uzman konuğumuz doçent doktor Fatma Nur Çakmak ve teknik masada görevli arkadaşımız Gülçin Çağlar hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağlıklı bebekler için el ele.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-26, Bursa 17-31, Çanakkale 21-30, Edirne 19-33, İstanbul 20-28, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-33, Kütahya 11-25, İzmir 21-34, Manisa 20-33, Muğla 16-33 ve Uşak 13-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-34 derece, Antalya 25-36, Burdur 14-29, Hatay 22-30, Isparta 14-28, Kahramanmaraş 21-37, Mersin 25-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 12-27, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-27, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-26, Konya 15-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğusuyla Karabük'ün güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 11-25, Düzce 15-27, Karabük 14-28, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu ve Samsun çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-27 derece, Artvin 16-22, Bayburt 11-26, Çorum 10-25, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu 18-26, Rize 20-26, Samsun 17-27, Sinop 19-29, Tokat 14-26 ve Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-28 derece, Ardahan 10-23, Bingöl 16-33, Bitlis 15-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-29, Erzurum 9-27, Hakkari 16-32, Iğdır 21-33, Kars 9-24, Malatya 15-33, Muş 15-31, Tunceli 15-34, Şırnak 23-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-37 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 19-37, Kilis 20-36, Mardin 24-36, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

önemli konular olduğunu söyledi. Bakan Fidan, zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen değerlendirmelerinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada ilk 13 maddesi kabul edilen emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Haftalık çalışmasına 23 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulda bu hafta ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması bekleniyor. Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasından gizli oylamayla yapılacak seçimde meclis üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyunu alan Sayıştay'ın yeni başkanı olacak. Mecliste yeni haftada Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da toplanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı maratonu sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce hafta sonu Türkiye genelinde 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde cumartesi günü temel yeterlilik testi, pazar günü de alan yeterlilik ve yabancı dil testleri olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınav tamamlandı. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre Yüksek Öğretim Kurumları sınavı oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Yunanistan'ın 12 adasında kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Ve spor, milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen Figueira da Foz turnuvasının finalinde Çek Darya Vidmanova'ya 2-0 yenilerek ikinci oldu. Dünya Kupası heyecanı pazartesi günü 3 maçla devam edecek. Turnuvada H grubunda Türkiye saatiyle 1'de Uruguay ile Yeşilburun Adaları, G grubunda Türkiye saatiyle 4'te Yeni Zelanda ile Mısır, J grubunda ise Türkiye saatiyle 20'de Arjantin ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 1 ila 3. kilometrelerinde Yeni Pazar çıkış kolu üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar Kavşağı giriş kolundan iki yönlü kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrol sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu 22, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Kiev az bulutlu 18, Kopenhag az bulutlu 15, Londra parça bulutlu 16, Madrid az bulutlu 23, Moskova az bulutlu 13, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Roma az bulutlu 22, Saraybosna az bulutlu 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Varşova parça bulutlu 15, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 24, Astana az bulutlu 16, Bağdat az bulutlu 34, Bakü az bulutlu 23, Bişkek parça bulutlu 19, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu 34, Medine az bulutlu 32, Mekke az bulutlu 31, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 29, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Tiflis parça bulutlu 18 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 24 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16, New York parça bulutlu 19, Sydney az bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 19 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Gümülcine az bulutlu 18, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Komrat parça bulutlu 18, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Podgorica parça bulutlu 21, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Taraklia parça bulutlu 19, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Zenitsa az bulutlu 18, Gazimagosa az bulutlu 19, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 17 ve Güzelyurt az bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Sevgili dinleyiciler, Klasik Müzik Saati programımıza başlamak üzereyiz. Sizlerle bugünkü programımızda neler paylaşacağız? Birazdan onları da hemen sizlere aktaracağım. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Cenk Balat bana yardımcı olacak. İlk bölümde sizlere klasik müzik bestecilerinin opera eserlerini, aryalarını dinleteceğim sevgili dinciler. Evet, şimdi sizlere hangi eserleri çalacağımıza dair kısaca notlarımı da aktarmak istiyorum. Programımızın ilk bölümünde sizler için seçmiş olduğum bestecilerin eserlerini de kısaca aktarmak istiyorum. İlk olarak Fransız besteci Georges Bizet'in Carmen operasından Napur diyecek iki sanatçı ve bu düetle programımızı açmış olalım. Devamında Wolfgang Amadeus Mozart, Avusturyalı bestecinin Figaro'nun düğünü operasından. Seslendirecek sanatçılar ne diyecekler? Cinque dieci diyecekler bu aryayla programımızı devam ettirelim. Ardından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin bir operası gelecek. Kulaklarınıza Rigoletto operasından seslendiren sanatçı Ella mia fur rapita diyecek. Ardından Giacomo Puccini, İtalyan besteci, eseri ise Manon Lescaut operası olacak. Donna non vidi mai diyecek seslendiren sanatçı. Ardından Fransız besteci Jules Massenet'in bir operası, Werther operasından Pourquoi'yi dinleyeceğiz. Alman Fransız asıllı bir besteciyi hemen size tanıtmak istiyorum. Joachim Offenbach. Eseri ise Hoffmann'ın masalları. Bu eseri ise seslendirecek sanatçı Barcarolla diyecek. Sizler için seçmiş olduğum bugünkü programımızın son bestecisi Giuseppe Verdi. Lucia Miller operasından sizler için seçmiş olduğum eserle bugünkü programımı burada bitirmiş olacağız sevgili dinciler. İkinci bölümde yine sizlerle bir arada olacağız. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız başladı.

0: Sevgili dinleyicilerim, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Klasik Müzik Saati programımızın ilk bölümünü burada bitirmiş oluyoruz. İkinci bölümde yine radyolarınızın başında olun diyoruz ve sizler için seçmiş olduğum ikinci bölümde yine güzel ezgilerle programımızı devam ettireceğiz. Ve bu programda bana Cenk Palas yardımcı olacak, sesimi ve eserleri sizlere ulaştıracak. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. İkinci bölümde buluşmak umuduyla şimdilik kısa bir ara veriyoruz.
1: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

0: Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-26, Bursa 17-31, Çanakkale 21-30, Edirne 19-33, İstanbul 20-28, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-33, Kütahya 11-25, İzmir 21-34, Manisa 20-33, Muğla 16-33 ve Uşak 13-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-34 derece, Antalya 25-36, Burdur 14-29, Hatay 22-30, Isparta 14-28, Kahramanmaraş 21-37, Mersin 25-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 12-27, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-27, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-26, Konya 15-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğusuyla Karabük'ün güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 11-25, Düzce 15-27, Karabük 14-28, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu ve Samsun çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-27 derece, Artvin 16-22, Bayburt 11-26, Çorum 10-25, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu 18-26, Rize 20-26, Samsun 17-27, Sinop 19-29, Tokat 14-26 ve Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-28 derece, Ardahan 10-23, Bingöl 16-33, Bitlis 15-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-29, Erzurum 9-27, Hakkari 16-32, Iğdır 21-33, Kars 9-24, Malatya 15-33, Muş 15-31, Tunceli 15-34, Şırnak 23-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-37 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 19-37, Kilis 20-36, Mardin 24-36, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Zamanla Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Toplantıda bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerde bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan savaşın durdurulmasına yönelik mutabakatın uygulanma süreci değerlendirildi. Bakanlar toplantı sonrası yaptığı ortak açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da varılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunu bölgede tansiyonun düşürülmesi ve savaşın durdurulmasına yönelik atılan yapıcı bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Açıklamada Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında Filistin davasının önemi bir kez daha teyit edildi. Bakanlar ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik desteklerini yinelediklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını, kayıp Yıldırım'ın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatıldığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir kişi hakkında sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan resmen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankara'da değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Amerikan Fox News kanalına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü kaydederek boğazı kapatırlarsa ellerinde bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına gerekçe göstererek boğazın kapatılacağını açıklayan İranlı yetkililere seslenen Trump, Tahran'dan böyle bir şey yapmamasını istedi. Trump ayrıca gerekmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nı ele geçirip buradan geçiş ücreti alabileceğini de aktardı. Ve spor, Avrupa Gençler Şampiyonu milli yüzücü Su İnal, Dünya Su Sporları Kupası'nın Portekiz'in Setúbal kentinde düzenlenen 2026 sezonundaki 4. ve final etabında altın madalya kazandı. Su, açık yaş kategorisinde 29 ülkeden 48 elit sporcunun yer aldığı 10 kilometrelik mücadelede Dünya Gençler sıralamasında birinciliğe yükseldi. Haberleri sunduk.

0: kilometrelerinde Yeni Pazar çıkış kolu üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan iki yönlü kontrolü sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometreleri yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin, Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise batı kesimlerden başlayarak artacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatını.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: girdi. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli

0: tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
1: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
0: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
4: Klasik Müzik Saati programımızın ikinci bölümünde Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız sevgili dinleyiciler. Program hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Cenk Balat bana yardımcı olacak. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Programda sizler için seçmiş olduğum besteciler de şunlar olacak. Mozart, Beethoven, Chopin, Bach. Evet, bu klasik bestecilerin güzel eserleriyle programımızı kesintisiz aralara girmeden sizlere sunmuş olacağız sevgili dinleyiciler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Programımız başladı. Klasik Müzik Saati programındasınız.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Klasik Müzik Saati programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Cenk Palat yardımcı oldu. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Bir sonraki programda sizlerle bir arada olmak umuduyla sevgiler, saygılar, hoşça kalın sevgili dinleyicilerim.
1: Klasik Müzik Saati hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-26, Bursa 17-31, Çanakkale 21-30, Edirne 19-33, İstanbul 20-28, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-33, Kütahya 11-25, İzmir 21-34, Manisa 20-33, Muğla 16-33 ve Uşak 13-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-34 derece, Antalya 25-36, Burdur 14-29, Hatay 22-30, Isparta 14-28, Kahramanmaraş 21-37, Mersin 25-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 12-27, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-27, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-26, Konya 15-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğusuyla Karabüğün güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 11-25, Düzce 15-27, Karabük 14-28, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu ve Samsun çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-27 derece, Artvin 16-22, Bayburt 11-26, Çorum 10-25, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu 18-26, Rize 20-26, Samsun 17-27, Sinop 19-29, Tokat 14-26 ve Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-28 derece, Ardahan 10-23, Bingöl 16-33, Bitlis 15-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-29, Erzurum 9-27, Hakkari 16-32, Iğdır 21-33, Kars 9-24, Malatya 15-33, Muş 15-31, Tunceli 15-34, Şırnak 23-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-37 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 19-37, Kilis 20-36, Mardin 24-36, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Loş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, loş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, loş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'ya kadar az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

belirterek bunu bölgede tansiyonun düşürülmesi ve savaşın durdurulmasına yönelik atılan yapıcı bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Açıklamada Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında Filistin davasının önemi bir kez daha teyit edildi. Bakanlar ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik desteklerini yinelediklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını, kayıp Yıldırım'ın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatıldığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir kişi hakkında sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan resmen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankara'da değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Amerikan Fox News kanalına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü kaydederek, boğazı kapatırlarsa ellerinde bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına gerekçe göstererek boğazın kapatılacağını açıklayan İranlı yetkililere seslenen Trump, Tahran'dan böyle bir şey yapmamasını istedi. Trump ayrıca gerekmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nı ele geçirip buradan geçiş ücreti alabileceğini de aktardı. Ve spor, Avrupa Gençler Şampiyonu milli yüzücü Su İnal, Dünya Su Sporları Kupası'nın Portekiz'in Setúbal kentinde düzenlenen 2026 sezonundaki 4. ve final etabında altın madalya kazandı. Su, açık yaş kategorisinde 29 ülkeden 48 elit sporcunun yer aldığı 10 kilometrelik mücadelede Dünya Gençler sıralamasında birinciliğe yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 1 ila 3. kilometrelerinde Yeni Pazar çıkış kolu üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar Kavşağı giriş kolundan iki yönlü kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu 22, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Kiev az bulutlu 18, Kopenhag az bulutlu 15, Londra parça bulutlu 16, Madrid az bulutlu 23, Moskova az bulutlu 13, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Roma az bulutlu 22, Saraybosna az bulutlu 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Varşova parça bulutlu 15, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 24, Astana az bulutlu 16, Bağdat az bulutlu 34, Bakü az bulutlu 23, Bişkek parça bulutlu 19, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu 34, Medine az bulutlu 32, Mekke az bulutlu 31, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 29, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Tiflis parça bulutlu 18 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 24 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16, New York parça bulutlu 19, Sydney az bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 19 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Gümülcine az bulutlu 18, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Komrat parça bulutlu 18, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Podgorica parça bulutlu 21, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Taraklia parça bulutlu 19, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Zenitsa az bulutlu 18, Gazimavasa az bulutlu 19, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 17 ve Güzelyurt az bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-26, Bursa 17-31, Çanakkale 21-30, Edirne 19-33, İstanbul 20-28, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-33, Kütahya 11-25, İzmir 21-34, Manisa 20-33, Muğla 16-33 ve Uşak 13-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-34 derece, Antalya 25-36, Burdur 14-29, Hatay 22-30, Isparta 14-28, Kahramanmaraş 21-37, Mersin 25-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 12-27, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-27, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-26, Konya 15-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğusuyla Karabük'ün güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 11-25, Düzce 15-27, Karabük 14-28, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu ve Samsun çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-27 derece, Artvin 16-22, Bayburt 11-26, Çorum 10-25, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu 18-26, Rize 20-26, Samsun 17-27, Sinop 19-29, Tokat 14-26 ve Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-28 derece, Ardahan 10-23, Bingöl 16-33, Bitlis 15-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-29, Erzurum 9-27, Hakkari 16-32, Iğdır 21-33, Kars 9-24, Malatya 15-33, Muş 15-31, Tunceli 15-34, Şırnak 23-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-37 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 19-37, Kilis 20-36, Mardin 24-36, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Toplantıda bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerde bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan savaşın durdurulmasına yönelik mutabakatın uygulanma süreci değerlendirildi. Bakanlar toplantı sonrası yaptığı ortak açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da varılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunu bölgede tansiyonun düşürülmesi ve savaşın durdurulmasına yönelik atılan yapıcı bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Açıklamada Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında Filistin davasının önemi bir kez daha teyit edildi. Bakanlar ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik desteklerini yinelediklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını, kayıp Yıldırım'ın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatıldığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir kişi hakkında sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan resmen soruşturma başlatıldığını

Boğaz'ı kapatırlarsa ellerinde bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına gerekçe göstererek Boğaz'ın kapatılacağını açıklayan İranlı yetkililere seslenen Trump, Tahran'dan böyle bir şey yapmamasını istedi. Trump ayrıca gerekmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nı ele geçirip buradan geçiş ücreti alabileceğini de aktardı. Ve spor, Avrupa Gençler Şampiyonu milli yüzücü Su İnal, Dünya Su Sporları Kupası'nın Portekiz'in Setúbal kentinde düzenlenen 2026 sezonundaki 4. ve final etabında altın madalya kazandı. Su, açık yaş kategorisinde 29 ülkeden 48 elit sporcunun yer aldığı 10 kilometrelik mücadelede Dünya Gençler sıralamasında birinciliğe yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 1 ila 3. kilometrelerinde Yeni Pazar çıkış kolu üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar Kavşağı giriş kolundan iki yönlü kontrol sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin, Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise batı kesimlerden başlayarak artacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-26, Bursa 17-31, Çanakkale 21-30, Edirne 19-33, İstanbul 20-28, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-33, Kütahya 11-25, İzmir 21-34, Manisa 20-33, Muğla 16-33 ve Uşak 13-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-34 derece, Antalya 25-36, Burdur 14-29, Hatay 22-30, Isparta 14-28, Kahramanmaraş 21-37, Mersin 25-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 12-27, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-27, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-26, Konya 15-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğusuyla Karabüğün güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 11-25, Düzce 15-27, Karabük 14-28, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu ve Samsun çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-27 derece, Artvin 16-22, Bayburt 11-26, Çorum 10-25, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu 18-26, Rize 20-26, Samsun 17-27, Sinop 19-29, Tokat 14-26 ve Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-28 derece, Ardahan 10-23, Bingöl 16-33, Bitlis 15-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-29, Erzurum 9-27, Hakkari 16-32, Iğdır 21-33, Kars 9-24, Malatya 15-33, Muş 15-31, Tunceli 15-34, Şırnak 23-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-37 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 19-37, Kilis 20-36, Mardin 24-36, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzey parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'ya kadar az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 4. toplantısı vesilesiyle bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmelerin İsviçre'de başladığına dikkati çeken Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğunu söyledi. Bakan Fidan, zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen değerlendirmelerinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada ilk 13 maddesi kabul edilen emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Haftalık çalışmasına 23 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulda bu hafta ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim

olacak. Mecliste yeni haftada Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da toplanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı maratonu sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce hafta sonu Türkiye genelinde 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde, cumartesi günü temel yeterlilik testi, pazar günü de alan yeterlilik ve yabancı dil testleri olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınav tamamlandı. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre Yüksek Öğretim Kurumları sınavı oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Yunanistan'ın 12 adasında kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Ve spor, milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen Figueira da Foz turnuvasının finalinde Çek Darya Vidmanova'ya 2-0 yenilerek ikinci oldu. Dünya Kupası heyecanı pazartesi günü 3 maçla devam edecek. Turnuvada H grubunda Türkiye saatiyle 1'de Uruguay ile Yeşilburun Adaları, G grubunda Türkiye saatiyle 4'te Yeni Zelanda ile Mısır, J grubunda ise Türkiye saatiyle 20'de Arjantin ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 1 ila 3. kilometrelerinde Yeni Pazar çıkış kolu üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar Kavşağı giriş kolundan iki yönlü kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrol sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu 22, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Kiev az bulutlu 18, Kopenhag az bulutlu 15, Londra parça bulutlu 16, Madrid az bulutlu 23, Moskova az bulutlu 13, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Roma az bulutlu 22, Saraybosna az bulutlu 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Varşova parça bulutlu 15, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 24, Astana az bulutlu 16, Bağdat az bulutlu 34, Bakü az bulutlu 23, Bişkek parça bulutlu 19, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu 34, Medine az bulutlu 32, Mekke az bulutlu 31, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 29, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Tiflis parça bulutlu 18 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 24 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16, New York parça bulutlu 19, Sydney az bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 19 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Gümülcine az bulutlu 18, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Komrat parça bulutlu 18, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Podgorica parça bulutlu 21, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Taraklia parça bulutlu 19, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Zenitsa az bulutlu 18, Gazimagosa az bulutlu 19, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 17 ve Güzelyurt az bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi başlıyor.

Edebiyat Güncesi programımızdan tüm dinleyenlerimize merhaba. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz, teknik yönetmenimiz Fatma Vural'la birlikte her hafta edebiyat dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Hayatın koşuşturmasında sanatın o en güzel yanlarından biri olan edebiyatta ruhunuzu dinlendirmek isterseniz Edebiyat Güncesi programımızda siz de bizlere eşlik edebilirsiniz. Bir yalnızlık büyütürdüm saksıda. Kalandı çok eski günlerden. Bir bana yetsin, hıncımı artırsın, aşkımı pekiştirsin diye sevince. Günüydü, gelip durdu hüznümün önünde. Gidilmemiş bir saklı deniz sandım. Kıpırdamazdı yapraklar geceyle, tüketirdi çiçeği. Kuşu sevdiremeyen konyak. Bana neydi gülmeler, şarkılar, otobüs durakları, alandaki kalabalık. Geldi durdu. Alana merhaba dedim. Bir göz bozgundur yerine göre. Vururdu pencereme rüzgar. Ben hep öyle bir gözdüm. Çığlığını kendine saklayan. Düş kurmazdım. Beklemezdim şurada burada. Çiçek demetleri, bisikletler geçmezdi. Apansız geliverdi sokağıma. Hıncım bana kalsın gayrı. Sen yalnızlığımı götür. Bana çay demlemeyi öğret. Elimi yüzümü yıkamayı. Hıncım bana kalsın diyorum. Çünkü ben bu kenti kendimde büyüttüm. Bir barbarın vahşi ateşiyle. Çünkü yapılarının taşında onulmazlığım. Çünkü şarkılar kanımın bedeli. En sevdiğim kelimeler gibisin. Örneğin öfke gibi. Hani bir zamanlar dağda ve sokakta açan. Örneğin umut gibi. Günde, gecede yitip durduğumuz. Zeytin dalını dal eden. Örneğin aşk gibi, denizlerin üzerinde yürüten. Örneğin kavga gibi, yüreğimi sıkı, saçlarımı kara tutan. Kayaları yumuşatan kavga gibi. Denizler benim kadar kıpırdayamaz. Bak şimdi parklardayım. Bir çocuğun menevişli gözlerinde. Hüzünleri bırakmanın günü. Günü çığlı olmak dünyanın. Hüznümü iki kat ediyor. Ama gecede alnıma dayalı alnın.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizleri Türk Edebiyatı'nın önemli temsilcilerinden Ahmet Oktay'ın Beş Kuruşa Aşk Şarkıları şiiriyle merhaba diyoruz. Türk Edebiyatı ve Türk Sanatı'na birçok katkısı olan şair ve yazar Ahmet Oktay'ın edebi kişiliği ve hayatını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ahmet Oktay 21 Ocak 1933'te Ankara'da doğdu. Öğrenimini lisede yarım bırakarak çalışmaya başladı. Ankara'da İstatistik Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. 1961'de Yeni İstanbul Gazetesi'nin Ankara bürosunda parlamento muhabiri olarak profesyonel gazeteciliğe başladı. Ankara Ekspres, İktisat ve Piyasa, Vatan gibi gazetelerde muhabir olarak çalıştı. 1975'te İstanbul Radyosu'na geçti. Siyasal iktidar değişince TRT'den istifa ederek önce Akajans, ardından da Dünya Gazetesi Haber Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1978'de yeniden TRT'ye döndü. 1982'de emekliye ayrıldı. Daha sonra Milliyet Gazetesi'ne geçti. 1933'te yazı işleri müdürlerinden biri olduğu Milliyet'ten de ayrıldı. Yazmaya ortaokul sıralarında başladı. İlk şiirleri 1949-1950 arasında Gerçek Dergisi'nde yayınlandı. İlk yazısı 1950'de Güney Dergisi'nde çıktı. Dişi Kurt adlı oyunu 1974'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi. 1950'lerde yazdığı şiirlerde Ahmet Arif'ten etkilendiği gözlenirken, 1960'lardan sonra toplumsal gerçekçi bir yaklaşımla ikinci yeniye yöneldi. Zengin sözcük dağarcığını destansı bir söyleyişle ustaca değerlendirdi. Şiirinin olgunluk döneminde biçim gösterilerine kaçmadan yalın bir teknikle yazdı. 1950'li yıllarda Mavi Hareketi içinde yer almış ve aynı adlı dergide yazıları ve şiirleriyle etkin bir rol oynamıştır. Başlangıçta Ahmet Arif'ten etkilendiği izlenimini veren şiirleriyle toplumcu sanatı benimsemiş bir şair olarak gözükmüş. 1960'lardan sonra ikinci yeniye uzanan bir yöneliş içinde olmuştur. Kendi yaşamına ve yaşadığı günlere tanıklık etmek isteyen bir sanat tutumuyla imgeden toplumcu bir aydınlığa açılmak istemiş, Tedirginliğin şiirini yazmıştır. Epik söyleyiş, bir tema ekseninde uzun soluklu şiirler yazma, zengin sözcük dağarcığı, kendini belli eden açık anlatım, öz biçim dengesinin kuruluşundaki ustalık, şiirlerinin karakteristik özelliklerindendir. 1980'den sonra kültür, sanat, edebiyat sorunları üzerine maddeci estetikle çağdaş eleştiri yöntemlerinden de yararlandığı kapsamlı ve çözümlü çalışmalar üzerinde yoğunlaşmıştır. Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Oktay'ın şiirlerinden birkaçını sizlerle paylaşmadan önce dilerseniz bir şarkı arası verelim.

0: Edebiyat Güncesi.
1: İlk olarak o çok sevilen Bütün Erkekler Ölür şiiriyle sizlerleyiz. Çünkü gök sıkıntıyla ağır, rüzgar buruşur, bir yaprak düşer ve kaçıyordur solgun mavilikte maviler ve algeikler. İşte altın ve kara akıntılar, analar, yitirilmiş resimlik, yoksulluk, o korkunç kadın. Susun, tümünün anıldığı gündür, kara yağmur ve ebem kuşağı. Usulca bütün erkekler ölür. Kıpırdamasın insandan gelen sesler. Kamyonlar devrilir dağ yolunda. Rehincide kalan bir gümüş saat. Emanetçide unutulan bavul. Geçip giden gök taşlarıdır. Havadan ve selüloid mavilikten. Ey mermeri bozuk yalnızlık! Sanki kutsal bir avdır suskuda ve bir yakut parıltısıdır artık. Çünkü gök kanla ağıyordur. Soluk soluğa atan bir damar. Kalbinde hırçın denizin ve toprağın nabzında unutulmak gibi bir şah damar. Ürperir aynı rüzgarla dar ağacı, çarmı ve çiçek. Sussun yatakların fısıltısı, avuçlarda parıldayan kehribar. Ekmekli, zincirli ve başları eğik, kadınların erkekleri geçiyordur. Ve üzgün deltası kısacık ömürlerin, bir albüm, bir şarkı, bir çocuk. Hangi doldurulmuş hüznün yakutu, çocukluk defterlerince soluk? Ki savaş alanlarında parıldar. Bütün koruluklardır ay ışığı. Ey ulaşılmayan dayanak aşklar. Elleri kanatan kesici ağıt. Hep unutuştur akılda kalan. Sıçrayan, yenilen ve ölen geyikler. Derdin eksilmediği kalem ve kağıt. Kısa ve kesin bir sözdür erkekler. İspanya'da non pasaran, katedrale çöken gölgelik, İtalya'da Mamma Mia. İşte avuçların dünyayı duyduğu kayalar, sarkık bir bıyık Meksika'da, Viva. Nehirler kurur, susar aşk ve en katı sözdür erkekler, kıraç ve yoksul Anadolu'da. Büyük ve yeniktir erkekler. Söz dinlemez serüvenci çocuk. Su şırıltısında sayıklayan hasta. Ve deli bir sevgilidir sabaha kadar. Bulgulu, korkunç ve utançla. Yararsız bütün leylek ağaçları hiç bilmiyor erkekler. Doğan ve ölen çocukların hüznünü. Çünkü daha önceden ölürler. Çünkü gök ağıyordur kanla. Hep yenik yıldızlar vardır. Anı defteri, kum saati, savaş alanı. Bir yüz. İşte o kandır. Ey ışığını dağıtan kristal. Ölümsüzlük, ele geçirilmeyen gömü. Ay ışığı denizle kendini sürdürür. İşte her şey geçip gitmekte. Usulca bütün erkekler ölür.

Şimdi ise o çok sevilen sırada şiiriyle sizlerleyiz. Uzat saçlarını gecenin balkonundan, isteğimin çok tüylü suyuna. Bir orman gecesinde, bir kar gündüzünde, gördüm nasıl süzüldüğünü yırtıcı ölüm kuşlarının. Hadi uçsun güvercinler, hadi cennet ülkeni sun. Kardeşliğin şarabını istemiyorlar. Söyle, kaç sofra kaldı kurulu? Baktıkça içleniyorum fotoğraflarına. Yüzlerini öpmüş anneleri ayrılığa benzer. Çilekeş kadınlar rüzgarlarına vurgun. Onlar silahları ve şarkılarıyla hani şuracığından geçerlerdi. Korkularınla kaldığın zaman. Ölümü en güzel kullandı onlar. Bir karanfil dişleri arasından. Aşk içinde ulaştırdıkları sana. Cepheden, sürgünden, mapustan. Sıra bizim. Hadi günler bitiyor. Hadi uzat mavi saçlarını. Yenik gövdemin üstünden.

ve son olarak sığınak şiiriyle sizlerleyiz. Kaçıp sana saklanıyorum, akşam oldu mu? Sana dokununca mı denizleniyor masa? Senin avcıların mı çok hayvanları kovalayan? Sıkıntımın ormanında. Üç beş günümüz var şuracığında. Nice oyuncağımızı kırdılar. Biz de güzel çocuklardık bahçelerde. Sularda alabalık. Azla alınmaya alıştık. Ne yapalım paramız yoksa? Şarabımız bitince yağmura çıkarız. Kim güzelleşmiyor öpüşünce?

Ahmet Oktay'ın eserleri ise şunlar. Şiir kitapları, Gölgeleri Kullanmak, Her Yüz Bir Öykü Yazar, Doktor Caligari'nin Dönüşü, Sürgün Sürdürülen Bir Şarkının Tarihi, Kara Bir Zamana Alınlık, Yol Üstündeki Semender, Ağıtlar ve Övgüler, Bir Sanrı İçin Gece Müziği, Gözüm Seyirdi Vakitten, Söz Acıdı Sınandı, Az Kaldı Kışa. Eleştiri, deneme, inceleme kitapları şöyle. Bir Arayışın Yazıları, Yazın İletişim İdeoloji, Yazılanla Okunan, Sanat ve Siyaset, Zamanı Sorgulamak, Türkiye'de Popüler Kültür, Şairin Kanı ve Alıntıların Aynası. Başlangıçta yazdığı şiirlerle Ahmet Arif şiirinden etkilendiği izlenimini verirken, 1960'lardan itibaren bireyselliği ön plana çıkaran, varoluş felsefesinin etkilerini taşıyan eserler üretti. Şiirlerinde destansı bir söyleyiş kullandı. Zengin sözcük dağarcığıyla kendini hemen belli eden bir tarzla şiirler yazdı. 1980'lerden itibaren kültürel konularda çalışmalara ağırlık verdi. Kültür endüstrisi ve popüler kültür meselelerini şiirine taşıdı. Şiirleri 1965 Yeditepe Şiir Armağanı, 1987 Necatigil Şiir Armağanı, 1991 Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Şairi Ödülü, 2002 Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü, 2007 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Necatigil Şiir Ödülü'ne değer görülen Yol Üstündeki Semender adlı şiir kitabı, intihar etmiş şairleri konu edinmesi ve her bir şiirinde konu edindiği şairin biçemiyle kendi biçeminin karışımını içeren bir biçem ortaya koyması nedeniyle önem kazanmıştır. Ahmet Oktay, 3 Mart 2016 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Değerli dinleyenlerimiz, edebiyat güncesindeki yolculuğumuz burada sona eriyor. Bu hafta sizlerle Ahmet Oktay'ın hayatını ve eserlerini paylaştık. Haftaya farklı bir ismin sanat öyküsüyle sizlerle olmak dileğiyle, edebiyat ve sanatla kalın, hoşça kalın.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi sona erdi.

0: saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-26, Bursa 17-31, Çanakkale 21-30, Edirne 19-33, İstanbul 20-28, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-33, Kütahya 11-25, İzmir 21-34, Manisa 20-33, Muğla 16-33 ve Uşak 13-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-34 derece, Antalya 25-36, Burdur 14-29, Hatay 22-30, Isparta 14-28, Kahramanmaraş 21-37, Mersin 25-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 12-27, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-27, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-26, Konya 15-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğusuyla Karabüğün güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 11-25, Düzce 15-27, Karabük 14-28, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu ve Samsun çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-27 derece, Artvin 16-22, Bayburt 11-26, Çorum 10-25, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu 18-26, Rize 20-26, Samsun 17-27, Sinop 19-29, Tokat 14-26 ve Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-28 derece, Ardahan 10-23, Bingöl 16-33, Bitlis 15-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-29, Erzurum 9-27, Hakkari 16-32, Iğdır 21-33, Kars 9-24, Malatya 15-33, Muş 15-31, Tunceli 15-34, Şırnak 23-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-37 derece, Batman Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 19-37, Kilis 20-36, Mardin 24-36, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Zamanla Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Toplantıda bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerde bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan savaşın durdurulmasına yönelik mutabakatın uygulanma süreci değerlendirildi. Bakanlar toplantı sonrası yaptığı ortak açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da varılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunu bölgede tansiyonun düşürülmesi ve savaşın durdurulmasına yönelik atılan yapıcı bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Açıklamada Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında Filistin davasının önemi bir kez daha teyit edildi. Bakanlar ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik desteklerini yinelediklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını, kayıp Yıldırım'ın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatıldığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir kişi hakkında sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan resmen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankara'da değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Amerikan Fox News kanalına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü kaydederek boğazı kapatırlarsa ellerinde bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına gerekçe göstererek boğazın kapatılacağını açıklayan İranlı yetkililere seslenen Trump, Tahran'dan böyle bir şey yapmamasını istedi. Trump ayrıca gerekmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nı ele geçirip buradan geçiş ücreti alabileceğini de aktardı. Ve spor, Avrupa Gençler Şampiyonu milli yüzücü Su İnal, Dünya Su Sporları Kupası'nın Portekiz'in Setúbal kentinde düzenlenen 2026 sezonundaki 4. ve final etabında altın madalya kazandı. Su, açık yaş kategorisinde 29 ülkeden 48 elit sporcunun yer aldığı 10 kilometrelik mücadelede Dünya Gençler sıralamasında birinciliğe yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 1 ila 3. kilometrelerinde Yeni Pazar çıkış kolu üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar Kavşağı giriş kolundan iki yönlü kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin, Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise batı kesimlerden başlayarak artacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülere Gönül Verenler programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda halk müziğine gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp, repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Bugünkü programımızı derlemeci, notist ve ses sanatçısı Yıldız Süslen Ayhan'a ayırdık sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza sanatçının sesinden dinleyeceğimiz, eşi Ahmet Gazi Ayhan'ın repertuara kazandırdığı Kayseri'den bir türküyle başlıyoruz.
1: Ne bileyim, kahpe felek değirmenin döndü mü bana çok tesir eder. Bağım bahçen sularıyla doldu mu? Ben yaparım sen yıkarsın bendimi. Döne döne nöbet bize geldi. Böyle içime o değirmenin sularını akıta akıta okumaktan büyük sevinç duyuyorum.

Yıldız Süslen Ayhan. Türk Halk Müziği'nin, Türkiye radyo ve televizyonlarının tatlı ve altın sesli kıymetli Türk folklor sanatçısı diye tanıtılır. Kırım türküleri derlediği için Kırım Tatarları onu soylarının en güzeli seçerler. Büyük zorluklara göğüs gerer, ailesini karşısına alır ve sanatçı Ahmet Gazi Ayhan'la evlenir. Yıldız Ayhan bir söyleşisinde hayat yolculuğunda yaşadığı zorlukları ve hayat hikayesini şöyle anlatıyor. Büyük dedem 1901 yılında Kırım'dan Türkiye'ye göç ederek Eskişehir'e yerleşmiş. Babam Necati Süslen Eskişehir'de doğmuş. O yıllarda Rusların baskısı sebebiyle Tatarlar malum göç etmek zorunda kaldılar. Ailem Tatarlar içinde bilinen zengin, kuvvetli, güçlü bir aileymiş. Orada 8 köyleri varmış. 8 köyü satmışlar, parasını külçe altın yapmışlar. At arabalarında, yorganların arasında, uygun yerlerde saklamışlar. Ve o kadar büyük bir para ki, babam hep anlatırdı. Yolculuk boyunca o altınları harcayarak gelmişler. Çok sıkıntıları altın vererek çözmüşler. Ankara'ya geldiklerinde hiç paraları kalmamış. Kurtuluş Savaşı başladığında babam en önde gitmiş cepheye. Bu vatanın ne kadar yoksulluklarla kurulduğunu anlatırdı bize. Hele Mustafa Kemal Paşa'nın çok yakınında bulunduğu günlerini hiç unutamazdı. Babamın sivil hayatı önce polis, sonrasında Üsküdar Başkomiseri olmasıyla başlar. Annemle tanışırlar ve evlenirler. Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldız Ayhan'ın hayatından kesitler paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi sözlerimize yine müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden eşinin Kayseri'den repertuara kazandırdığı bir gurbet türküsü dinleyerek devam ediyoruz. Yârim, İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördün güzelleri beni unuttun. Sıla'ya gelmeye yemin mi ettin? Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı.

Babam Atatürk'ün emriyle Ankara'ya çağrılır ve Atatürk'ün korumalarının başı olması istenir. Ankara'ya taşınırlar. Aynı dönem Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle okumuş, eğitimli, kültürlü kadınları görev başına çağırırlar. Annem Muazzez Hanım da defterdarlıkta göreve başlar ve şefliğe kadar yükselir. 1933 yılında Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yıl kutlama törenlerine davet edilirler. Annem, babam giyinip kuşanıp davete icabet ederek baloya katılırlar. Babam annemi Gazi Mustafa Kemal Paşa ile tanıştırır. "Paşam, gelininizi getirdim. Elinizi öpecek." der. Annem de heyecan dorukta tabii. Üstelik o sıra abime hamile. Annem dizlerinin titremesine engel olamamış. Heyecanla elini öpmüş paşanın. Saygıyla eğilmiş önünde. Atatürk büyük bir sevgiyle yanında bulunan İsmet İnönü'ye rica eder. "Gelinimizle dans eder misin lütfen?" der. Sanırım kendisi rahatsızmış o dönem ve İnönü annemi dansa kaldırır. Fakat annem hamile olduğu için çok tedirgindir, gergindir. İnönü anneme "Hayatı derin gör kızım, rahat ol." demiş. Ailem içinde kızlarıma hep bu sözü kullanmışımdır. Büyük insanlardı, büyük. Programımıza sanatçının Kayseri'den repertuara kazandırdığı Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bir türküyle devam ediyoruz. Akşam aşıp gidiyor, fikrim şaşıp gidiyor, ela gözlü sevdiğim dağlar aşıp gidiyor.

zaman tek bir küçük keklik aman. Çık dağların başına dört keklik aman. Kap kap kubarak kubarak kubarak.

0: Yaman çektik, yaman çektik, çiftekli kaman. Çık dağların başına da ötekli kaman. Laklar kubarak, kubarak, kubarak, ötekli kaman. Aman çektik, yaman çektik, çiftekli kaman. Çık dağların başına da ötekli kaman. Laklar kubarak, kubarak, kubarak, ötekli kaman.
1: 25 Mart 1934 yılında Ankara'da Atıf Bey Mahallesi'ndeki evde ebe tarafından dünyaya getirilmişim. Anafartalar Necati Bey İlkokulu'nu bitirdim. İkinci kız ortaokulundan sonra kız sanat okulunda öğrenimime devam ettim. Giysileri biçip dikmesini burada öğrendim. Harçlığımı çıkartmak için çevreme elbiseler dikerdim. Müzik eğitimime lise yıllarında da devam ettim. Lise dönemi de dahil aldığım müzik eğitimim Türk sanat müziği üzerineydi. Nota, usul ve üslubu bu dönemde öğrendim. Ankara Radyosu'nda özel bir izinle talebe sanatçı olarak çalışmalara katıldım. Mikrofona çıkıp şarkı söyleme hakkım yoktu ama buradaki ortam beni çok mutlu ediyordu. Bu yıllarda sınırlı süreli yayın yapan Ankara Radyosu'nu takip ederdim. Dinlediğim şarkıları, türküleri öğrenmeye çalışırdım. Sarı Sözen, Bir Türkü Öğretiyorum diye bir program yapıyordu. Programı dikkatle dinler, öğrendiğim türküleri söylerdim. Müziğe sevgim çok büyüktü. Annem ve babam bu konuda eğitim almam gerektiğini düşündü. Değerli sanatçılardan dersler almaya başladım. Ders çalışıyordum ama sınıfı geçmek için. Yatıyorum, kalkıyorum, şarkı söylüyorum. Aklım, fikrim müzikte. Radife Erten, Melahat Pars, Ekrem Güyer, Sadi Hoşses bunlardan uzun seneler nota ve usul dersleri aldım. Her zaman bir radyo sanatçısı olmayı istedim. Piyano ve şan dersleri aldım. Ben müzik ortamında büyüdüm. Müzikten ilk etkilendiğim kişi annemdi. Annem çok güzel piyano, ut ve keman çalardı. Müziğe olan sevgim annemden geçti. İkinci Dünya Savaşı sırasında dayım vefat etmişti. Annem bizleri uyuttuktan ya da uyuduğumuzu sanıp karanlıkta ut çalar ağlardı. O müzik benim ruhuma işledi. Belki de benim sanatçı olmamın ana sebebi annemin ağlayarak ut çalması olmuştur. Programımıza yine müzikle ara veriyor ve sanatçının yöre ekiminden alıp Konya'dan repertuara kazandırdığı bir türküyü dinleyerek devam ediyoruz. Fırın üstünde fırın, duyun komşular duyun. Ben bir yare vuruldum. Çaresini siz bulun.

Sevgili dinleyenler, halk müziğinin bildur sesli sanatçısı Yıldız Ayhan, 1956 yılında TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı olarak müzik kariyerine adım attı. Eşi kendisi gibi ses sanatçısı olan Ahmet Gazi Ayhan'la birlikte yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda sahne aldı. Özellikle Tren Gelir Hoş Gelir gibi dilden dile dolaşan birçok türküyü seslendirdi. Ayrıca Kırım Tatar türkülerini derleyerek Türk halk müziğine kazandırdı. 1958 yılında Ankara Radyosu'nda ses sanatçısı olarak göreve başladı. Ses sanatçılığının yanı sıra bağlama çalmasını da öğrendi. Ankara Radyosu'na giren başarılı sanatçı Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan oldu. Yıldız Ayhan 1979 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. 1999 yılında emekli oldu. Kendisi gibi Ankara Radyosu sanatçısı olan Ahmet Gazi Ayhan'la evlenen sanatçı iki kız annesi oldu. Yıldız Ayhan geride güzel sesiyle hayat verdiği sayısız eser bıraktı. 5 taş plak, 20'ye yakın plak ve 5 albüm yapmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında birçok konser veren sanatçı en çok gurbetlik, hasretlik gibi temaları işleyen türküleri severdi. Yıldız Ayhan televizyonlarda ilerlemiş yaşına rağmen türküleri söylemeye devam etti. Türkülerin halka ulaşmasında kendine özgü sesiyle önemli katkılarda bulundu. 9 türkünün derlemesini 4 türkünün notasını yazarak TRT repertuarlarına kazandırdı. Derlediği türküler Akşam Aşıp Gidiyor, Bahçelerde Gökbakla, Bozdorgay, Düz Mahalle İçinde, Fırın Üstünde Fırın, Kınalı Parmak, Cestırnak, Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım Sakız, Seyit Osman ve Tosca'dan Geliyor Pirinci. Notaya aldığı türküler Akşam Aşıp Gidiyor, Bahçelerde Gökbakla, Düz Mahalle içinde ve Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım Sakız. TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden iki kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, 2020 yılında kalça kemiğinin kırılması sonucu tedavi altına alındığı Antalya'daki bir hastanede zatürre hastalığına yakalanmış, tedavisi devam ederken 15 Haziran 2021 tarihinde 83 yaşında hayata veda etti. Cenazesi 17 Haziran günü İstanbul'a getirilerek eşi ses ve saz sanatçısı Ahmet Gazi Ayhan'ın yanında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk halk müziğine yaptığı değerli katkılarla, repertuara kazandırdığı türkülerle, yaptığı albümlerle bizim için eşi bulunmaz bir değer oldu. Derlemeci, notist ve ses sanatçısı Yıldız Ayhan'ı unutmayacağız. Onun söylediği türkülerde sesi, radyolarda, televizyonlarda, katıldığı programlarda, müzik marketlerde ve internette yankılanmaya devam edecek. Kırım türkülerini derleyen ve seslendiren ilk sanatçılardan olan Yıldız Ayhan'ın sesinden, şimdi sanatçının Eskişehir'deki Kırım türklerinden aldığı Kırım türküsü dinletiyoruz. Bozdorgay.

Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp, repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki Türkülere Gönül Verenler programımızda derlemeci, notist ve ses sanatçısı Yıldız Ayhan'ın hayatını paylaşarak repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımıza sanatçının sesinden dinleyeceğimiz Aslı Kırımlı olan sanatçımızın Eskişehir'deki Kırım Türklerinden aldığı Kırım Türküsü'yle veda ediyoruz. Seyit Osman. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-26, Bursa 17-31, Çanakkale 21-30, Edirne 19-33, İstanbul 20-28, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-33, Kütahya 11-25, İzmir 21-34, Manisa 20-33, Muğla 16-33 ve Uşak 13-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-34 derece, Antalya 25-36, Burdur 14-29, Hatay 22-30, Isparta 14-28, Kahramanmaraş 21-37, Mersin 25-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 12-27, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-27, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-26, Konya 15-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğusuyla Karabüğün güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 11-25, Düzce 15-27, Karabük 14-28, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu ve Samsun çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-27 derece, Artvin 16-22, Bayburt 11-26, Çorum 10-25, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu 18-26, Rize 20-26, Samsun 17-27, Sinop 19-29, Tokat 14-26 ve Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-28 derece, Ardahan 10-23, Bingöl 16-33, Bitlis 15-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-29, Erzurum 9-27, Hakkari 16-32, Iğdır 21-33.